Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı?

0: arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni bir konuğumuz var. Bu hafta da yeni cap canlı ve bize meydan okuyan konularla karşımıza çıkan yeni bir misafirimiz oldu. Daniel, kime getirdin bu hafta da bize stüdyomuza?
3: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşim. İstanbul Dirisu Kilisesi'nden, oradaki önderlerden, orada hizmet eden değerli Alper kardeşimiz var. Hoş geldin Alper.
6: Hoş bulduk. Hoş Daniel. Geldin. Hoş bulduk Sedat. Aranızda olmak çok güzel.
0: Alper, bugün hem düşündüreceksin bizi hem tartışacağız. Bazen de zor sorular soracağız Daniel'le birlikte. Şimdiden hazır ol diyeyim. Ama önce Alper'e geçmeden önce hemen bir reklam veriyoruz her zaman olduğu gibi Daniel. Reklamımız Radyo Maranata ile ilgili. Buyur, senden duyalım.
3: Evet, bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomaranata.com'dan yazarak ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa ya da görüşlerinizi oradan belirtebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz.
0: Yalnızlık. Sevgili dinleyiciler, etrafında konuşacak kimsenin olmadığını düşündüğün oldu mu hiç?
3: Evet, bugünkü konumuz, Sedat ortaya çıkardın. Neydi? Bir daha söyle, güzel söyledin.
0: Yalnızlık.
3: Evet.
0: Ya da gerçekten tam anlamıyla seni anlayacak kimsenin olmadığını düşündün mü sevgili dinleyicimiz? Bu koskoca dünyada tek başına kaldığını ve bundan sonra kalan ömründe böyle tek başına ve yalnız geçeceğini düşünüyor musun?
3: Evet Sedat, sen giriş yaptın, konumuzun başlığını verdin. Alper'e de soracağız ama ben önce Sedat senden almak istiyorum. Sen yalnızlık hakkında ne düşünürsün, nasıl tanımlarsın şimdiki bu durumu?
0: Aslında önce yalnızlık nedir, bunu anlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bir film repliğinden aldığım şey beni çok etkilemişti. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Film repliğinde şöyle diyordu, bir Türk dizisiydi bu. Yalnızlık bir karpuz alamamak tek başına. Tek bir karpuzu alıp da eve getirememek. Acaba ne demek istiyor diye sordum kendi kendime, devam etti. Arkada da fon müziği çok güzel çalıyordu. Tek başına bitiremem diye. Güldüğünde yanındakine dönüp sorup da komik miydi soramamak yalnızlık. Paylaşamamak, anlatamamak, tek başına oturmaktır yalnızlık. Bir başına. Bir başına oturup öyle boşluğa bakmaktır yalnızlık. Etrafında bir sürü insan varken birinin eli senin eline değdiğinde gülümseyip konuşurken hissettiğin yalnızlık her şeyden daha kötü. Film repliğinde böyle şeyler söylüyordu ve ben böyle zamanlardan gençliğimi hatırlıyorum. O zaman ilk sorumuzu Daniel sen sor sevgili misafirimize, sevgili arkadaşımıza, Alper'e.
3: Evet, sen film repliğinden bunu açıkladın. Ben direkt olarak söylemek istiyorum. İstersen filmden, istersen düşüncelerinden. Alper'cim, sence yalnızlık nedir? Sen nasıl tanımlıyorsun yalnızlığı?
6: Sedat'ın tanımı çok güzel. Şairane bir şekilde o replikten paylaştı. Gerçekten yalnızlık, yani edebiyatta, şiire, romanlara da konu olmuş. Yani insanlık tarihin var olduğu süre boyunca var olan bir sorun. Yalnızlık, yani ben düşündüğüm zaman fiziksel olarak bir yalnızlık aklıma geliyor. Ve duygusal olarak yalnızlık aklıma geliyor. Ruhsal olarak yalnızlık geliyor. Yani yalnızlığın daha derin boyutları var. İnsanlar olarak bizler bir toplum içerisinde yaşamak üzere aslında yaratıldık. Biliyorsunuz kutsal kitapta ilk başta Tanrı Adem'i yarattığında ne demişti? Adem'in yalnız kalması iyi değil deyip onun kaburga kemiğinden ona yardımcı olacak kadını yarattı, Havva'yı yarattı ve ondan sonra çoğalın buyruğunu verdi. Çoğalın ve bütün dünyaya dağılın. Yani yalnızlık ya da yalnız kalmamız demek ki Tanrı'nın isteği değil. diye evet. düşünüyorum.
3: Yani aslında ilginç bir konu değil mi? Yalnızlık derken yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ben özellikle İstanbul'un iç kesimlerde, eski İstanbul denilen yerde komşumuzun telefon konuşmasını bile yandaki duvardan duyabiliyorum. Üst kattaki komşunun konuşmasını duyabiliyorum ama bu kadar kalabalık olmamıza rağmen yani dünya nüfusu 7 milyar bu kadar büyük bir nüfus var sürekli olarak artıyor ama insanlar sanki nedense kendilerini daha yalnız hissediyorlar, daha tek başına hissedebiliyorlar. Eskiden mesela komşularımızı tanırdık. Bilmiyorum ben bizim mahallede otururken işte komşuya gidilirdi, onlar çay kahve içilirdi, sohbet edilirdi, bir tuz falan alınırdı, kahve alınırdı. Ama günümüzde bakıyorum da bütün bu komşuluk ilişkileri de bitmiş ve insan daha yalnızlığa doğru itilmiş. Örneğin yani üst kattaki komşuyla hiç ben böyle oturup da saatlerce ya da evine gidip de sohbet etmedim. Bilmiyorum dinleyicilerimizden sohbet edenler var mı? Yani etrafımızda konuşacak, dertleşecek kimsenin olmadığını düşünebiliriz. Ve böyle durumlarda aslında gerçekten çok zor durumda oluruz. Şey de ekleyeyim, biraz belki uzatıyorum ama geçen bir iki ay önce Covid'e yakalanmıştım. Ve bu sokak yasakları da vardı o zamanlarda. Yani düşünün tek başınasınız 15 gün kimseyi görmüyorsun, dışarıya çıkamıyorsun. Karantina durumundasın. Zor bir durum gerçekten.
0: Söyleseydin ben seni ziyaret ederdim gerçekten. Yani,
3: gelseydin de seni almazdım
0: yani,
3: içeri.
0: Yok yani özel kıyafetler var aslında. Ziyaret doğru. ederdim ama sen yalnız kalmam, kıyamam. Ben yalnız olduğum zamanlar hep beni ziyaret ederdin sen. Evet. Yani neyse dinleyicilerimiz gerçekten yalnız olduğunuz zamanlarda bir dostunuzun olması çok güzel. Yani gerçekten dünyada milyonlarca insan yalnız olduğunu ve yalnız yaşayacağını düşünüyor. Yani bazıları hiç evlenmemiş, evinde yaşayan kimse yok, düşünen bir kere. Bu yalnızlıktan kurtulmak için bazıları evlerine beslemek için hayvan alıyor. Kedi gibi ve diğer şey. Aslında çok güzel bir şey bu. Bizde de var gerçekten yalnız kaldığın zaman kedinin yanına gelmesi bile teselli oluyor. Şimdi biliyorsunuz ben sokak röportajlarını hep böyle takip ediyorum YouTube'dan ve çeşitli kanallardan. Yine böyle insanlar yalnızlıkla ilgili nasıl cevaplar vermiş diye merak ettim. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz insanların verdiği cevaplara bakın. Ben arkadaşlık kuruyorum, devam da ettirebiliyorum ama kimse bana içten gelmiyor. Bir genç bunu söylemiş. Sanki herkes tek kalemde beni silebilecekmiş gibi hissediyorum. İnsanlarla takılıp eğleniyorum ama kimseye güvenemiyorum. Sadece ben ve ben. Yalnızlık güzel falan değil. An geliyor sahte bir söze, sahte gülümsemeye muhtaç oluyor insan. Yine 40 yaşında bir adam şöyle demiş Taksim röportajında. 40 yaşına dayandım. Ortaokul yıllarından beri kendime yalnız ve farklı hissederim. Yanlış bir insana aşık oldum. 4 sene boyunca sadece beni oyaladı. Tabiri caizse cicim aylarını saymazsak. Yani onlayken de yalnızdım. İlginç ama insan evliyken bile bir süre sonra kendini yalnız hissedebilir. Yine o muhteşem soruyu sor bakalım Daniel. Sen yine bir soru hazırlamışsın, notlarıma bakıyorum.
3: Evet, sen Alper'e ne soracaksın? Örnekler verdin insanların.
0: Alper'i nasıl sıkıştıralım bugün?
3: Yalnız olduğu zamanlardan. Yok sıkıştırmayalım. Alper zaten güzel ve rahat bir şekilde bize yanıtlıyor, bize yanıt veriyor. Yani o zaman şunu sormak isterim. Alper senin kendini yalnız hissettiğin bir zaman oldu mu? Yani ben kendimden örnek verirsem örneğin bir toplantıya gittiğim zamanlar ya da bir arkadaşlık grubu olduğu zamanlarda herkes işte birisini bulmuş, birileriyle sohbet ediyor. Ben biraz daha aslında içine kapanık bir insanım. Böyle çok böyle konuşkan değilim burada her ne kadar konuşsam da. Yani bazen birilerini bulamadığım zaman kendimi sanki orada yalnız, dışlanmış gibi ya da yani birilerini bulmak istiyorum olmuyor. Sedat mesela. Sedat hiç yalnız kalmaz. O da belki anlatsın ama sen Alper böyle kendini yalnız hissettiğin zamanlar oldu mu?
6: Yani şu anda yalnız hissediyorum Daniel. Çünkü ikiniz birden beni sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Şaka bir yana elbette yalnız hissettiğim çok zamanlar oldu. Ama özellikle de iman ettikten sonra bu yalnızlığı daha derin zamanda hissettim diyebilirim. Özellikle eski arkadaşlarım, eski tanıdıklarım benden uzaklaştılar. Aile üyelerimden bir mesafe hissettim.
3: Hristiyan olduğum diye.
6: Hristiyan olduğum için bu yalnızlığı hissettim. Ama geri kalan bu yalnızlığı, boşluğu tabii ki iman ailesiyle kapatmaya çalıştım. Ama tabii ki kişisel olarak senin demin verdiğin örneklerde olduğu gibi biz kendi kişilik yapımızdan dolayı da bazen yalnız kalmaya yönlendirilebiliyoruz. Hı hı. Bazen bizim sosyal anksiyetelerimiz olabiliyor. Yani sosyal endişelerimiz olabiliyor. İnsanlarla doğru iletişim kurup kuramayacağımızı tam emin olamıyoruz. Sosyal becerilerimiz düşük olabiliyor. Ve bu bizim insanlarla çabuk kaynaşamamamıza neden olabiliyor. O nedenle ben de çok sosyal becerileri çok güçlü bir insan değilim aslında. Senin gibi biraz benziyoruz. O yüzden benim de yalnız kaldığım zamanlar elbette oluyor. Ama tabii ki yalnızlık üzerine çok düşünüp onu çok büyük bir dert edinip bunu kendi kendime bir eziyet haline getirmemeye çalışıyorum. Özellikle her insanın tabii kendi iç dünyası var. Her insanın kendi hayatı var diyeyim. Kendi Hı-hı. sorumlulukları var. Ve bu sorumluluklar içerisinde biz birbirimize maalesef zaman ayıramayabiliyoruz. Yani bu hayat akışı o kadar güçlü ki ve Batı toplumlarında özellikle bu Evet. yalnızlık çok daha büyük bir mesele. Ama Doğu toplumlarında geniş aileler hala birlikte yaşıyorlar. Büyük evlerde büyük aileler birlikte oturuyorlar. Onlar yalnızlığı biraz daha belki az çekiyor ama bizim gibi batıda yaşayan, batılaşmaya doğru giden kozmopolit işte metropollerde yaşayan insanlar demin de dediğin gibi yalnızlığı daha derinden tecrübe ediyorlar. Hı hı. Ama kırsalda hayat daha yavaş, daha insanlar birlikte olabiliyor. Bu biraz şehir hayatının da getirdiği bir şey. Kimseye güvenmiyoruz demin evet. sizin bahsettiğiniz gibi. Herkesten bir zarar gelme endişesi içerisindeyiz. Sadece çok yakınlarımıza, çok iyi tanıdıklarımıza güvenip onlarla birlikte olmayı seçiyoruz. Yani bu yalnızlık meselesi aslında tabii biraz da kötülükle paralel olarak. Yani kötülük arttıkça dünyada, günü arttıkça biraz insanlar da korkuya kapılarak güvenlik endişeleriyle sanırım biraz da bilinçli olarak yalnızlığı seçebiliyorlar Daniel.
3: Evet, evet. Yani biraz önce aslında ondan bahsettin değil mi? İlk olarak Adem ve Havan, Adem'in yaratıldığı zaman özellikle Tanrı ona onun yalnız kalmasının iyi olmadığını söyledi. Çünkü yani yalnız kalındığında insan gerçekten bunalıma düşebilir, hayattan küsebilir, hüzünlüdür, içine kapalıktır. Hatta birilerine öfkeli ve kızgın da olabilir. Dolayısıyla evet yalnızlık çok iyi değil. Yalnız kalmak çok fazla iyi değil. Örnek düşünebilirsiniz hani yaşlandığımız zamanlarda bayramlarda örneğin yaşlılara gitmek. Biz bir dönem kilise grubu olarak başka kiliseler de yapardı. Yaşlılar evine giderdik, o yaşlıları ziyaret ederdik. Çünkü bir bayramda bile eğer kimsesi yoksa, kimse gelmiyorsa insan çok üzülüyor ve ölüme daha çabuk gidebiliyor. Ama birazcık değindin, şunu sorabilirim. Yalnızlık iyi midir? Yani iyi yönü de var mıdır yalnızlığın? Çünkü evet yalnız kalmak insanı huzursuz, mutsuz yapıyor ama iyi yönleri de var mıdır? Ne dersin Alper?
6: Evet olabilir tabii. Yalnızlık çünkü bazen bizim kendi kafamızı dinlememiz gerektiği Hı-hı. bir durumlar olabiliyor. Çok insanlarla iç içe olduğumuz zaman çok insanları duyuyoruz. İnsan odaklı, insanları memnun etmeye çalışan Hı-hı. bir bakış açısı geliştirebiliyoruz. O nedenle bazen Rab'le yalnızlık denen bir kavram var. Rab'le baş başa zaman geçirme denen bir kavram var aslında. İman hayatında bu çok değerli bir kavramdır. İşte biz buna derin düşünme de diyebiliyoruz. Tanrı sözünün üzerinde derin düşünmek için bazen insanlardan uzakta Rab'le baş başa kalacak zamanlara ihtiyacımız var. Bunu geçmişteki azizler de yapmışlardı. Özellikle 4. yüzyıldan sonra biliyorsunuz şehitlik kavramı ortadan kalktı. Roma İmparatorluğu özellikle Hristiyanlığı seçtikten sonra bunun için insanlar ya da imanlılar daha kutsal olmak için manastırlara evet. kapanıp kendi kendilerini bir şekilde toplumdan tecrit etmeye çalıştılar. Böylece daha Rab'be yaklaşacaklarını düşündüler. Bu da tabii ki çok iyi bir şey değildi. Çünkü müjdeyi biraz toplumdan uzaklaştırmış oldular. Ama düşünce olarak baktığınızda gerçekten çok fazla seslerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz Daniel. Yani bugün internete anormal bir şekilde bilgi akışı var. Televizyondan, her taraftan, gazetelerden sürekli bir bilgi akışı var. Sürekli insanlar konuşuyor. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi çağının olduğu bir dönemde Rabbin yüzünü yalnız başımıza aramamız daha çok gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Rab'den daha çok işitmeye ihtiyacımız var. İnsani düşünceler bizi Rab'den uzaklaştırabiliyor. Gerçekten de Rabbin önünde yalnız kalırsak bu bize bereket getirecek. Yani yalnızlığın böyle bir iyi tarafı olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi kısa bir mola verelim. İkinci bölümde özellikle bir konuyu çok merak ediyorum. Yalnızlık insanlarda farklı duygular oluşturuyor. İşte örnekte verdin ve bu duyguları gerçekten sağlıklı bir hale gelmesi için ne yapmamız lazım, yenmek için ne yapmamız lazım? Önce bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar sevgili Alper'le beraber, Daniel'le beraber konumuza devam edeceğiz. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyo Manata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı tekrar sizinle birlikte ve konumuz yalnızlıktı ve bir soruyla bir ara vermiştik. Sorumuz neydi Daniel?
1: Evet, sorumuz şuydu. Yalnızlık bir insanda ne tür duygular oluşturuyor gibi bir soru sormuşsun. Yani aslında dünyaya baktığımız zaman ilginçtir. Yani Avrupa'ya baktığımız zaman, oradaki İskandinav ülkelerine baktığımız zaman oradaki insanların da çok yalnızlık çektiğini görüyoruz. Ve çok ilginçtir. Bir araştırmaya bakmıştım. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama Türkiye'de kendini çok yalnız hisseden kişiler var. Bu çok fazla yalnızlık hisseden ülkeler arasında en üst düzeyde Türkiye'de. Hani kalabalık bir ülkeyiz, insan ilişkilerimiz iyi diyoruz ama istatistiklere göre Türkiye kendini çok yalnız hisseden ülkeler arasında üst düzeyde. Brezilya'da bununla berabermiş, bununla yakınmış. Neden böyle? Çünkü ilişkiler yüzeysel kalıyor. Yani çok fazla insan var ama konuştuğumuz gibi kimseye güvenemiyorsun. İlişkim yüzeysel olduğundan yalnız oluyorum, yalnız kalıyorum. Ne tür duygular oluşturuyor bu sizde?
0: Evet, arada da aynı zamanda o soruyu sormuştum Alper. Yalnızlığımı yenmek için ne yapabilirim? Hangi adımlar yapabilirim? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Bizimle paylaşabilir misin? Daniel'in söylediklerine paralel olarak.
2: Evet, daha önce aradan önce de bahsettiğimiz gibi yalnızlık insanda olumsuz duygular yaratan bir şey. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Tanrı insanın yalnız olması iyi değildir demişti. Demek ki burada bir hikmetli bir söz var. Tanrı insanı tanıyor, onu yaratıcısı olarak. Yalnız kaldığımızda iyi olmuyoruz. Bir de şimdi kalabalıkta yalnızlık denen bir kavram çıktı aslında son yıllarda. Özellikle dediğimiz gibi çok fazla insan çevremizde olabiliyor. Çok fazla insan ilişkilerine gidip çıkabiliyoruz ama kendimizi gene de yalnız hissedebiliyoruz. Aslında bu doğrudan hayatın anlamını çözememiş insanlığın bir yan ürünü olarak ben görüyorum. Hayatın anlamını çözemedikten sonra insanlar diğer hayatın anlamını çözemeyen insanlarla bir araya geliyorlar. Bir kalabalık oluşturuyorlar, bir grup oluşturuyorlar. Ama yürekte bir paydaşlık yapamıyorlar. Yürekte bir ortak nokta bulamıyorlar. İşte bu yalnızlığı körüklüyor aslında. İnsanlar yüreklerinde bir boşluk var. Ve bu boşluğu ancak Tanrı doldurabiliyor. Bunu bilmiyorlar ve insanlarla da doldurmaya çalışıyorlar. Diğer insanlarla bu boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Ama diğer insanlar da onların hissettiği o derin yalnızlığı maalesef dolduramıyor. Ama tabii ki karşımızda bizi dinleyen, gerçekten bizi anlayan, Tanrı'yı seven, Tanrı'yı tanıyan bir kardeşimiz olduğunda o gerçekten bizim yüreğimizde bir o yalnızlık duygusunu tatmin edebiliyor. Çünkü onda da Tanrı'nın ruhunun bir işleyişi vardır ve paydaşlık kurabiliyoruz. Yani paydaşlık dediğimiz bu olay imanlara has bir durumdur. Bu sadece bir kuru bir arkadaşlıktan ötedir. Yürekte yapılan bir bağlantıdır. O nedenle yalnızlığa karşı benim her zaman uyguladığım şey her zaman kardeşlerle birlikte olmak. Yani ben ne zaman kendimi yalnız hissedersem, yenik hissedersem, sorunlu olduğumu hissedersem bir kardeşime başvuruyorum, bir kardeşimi arıyorum, ona içimi döküyorum, yalnızlığımı onunla paylaşıyorum ve o zaman gerçekten tekrar ayağa kalkmak için güç buluyorum. Çünkü beni anlayabiliyor, benim geçtiğim sıkıntılardan beni ancak kardeşim anlayabiliyor. O nedenle her zaman için imanlı topluluğunda bulunmak, kiliseye düzenli olarak katılmak, aktivitelere katılmak, ruhsal hizmetlere, ruhsal etkinliklerde yer almak gerçekten bizim hayatımızın anlamını ortaya koyduğu için bu yalnızlık duygumuza da başa çıkmamız için bize büyük bir silah veriyor. Hı hı. Ben bu şekilde davranmaya çalışıyorum.
1: Yani, yalnız kaldığımızı düşünüp de böyle daha da çok bunalıma girmek yerine aslında tabii ki zor dediğin gibi böyle bir kilisede tabii ki böyle kardeşlerimiz olabiliyor. Olgun, bizi dinleyebilecek, bizim yalnızlığımızda bize yardım edebilecek ama birçok insanın da belki böyle etrafında dostu, güvenebileceği bir kimse çok fazla olmayabilir.
0: Evet Daniel, sen olmayabiliyor gerçekten. Ama bununla ilgili belki birazcık bunun üstünde de düşünebiliriz. Birazdan kutsal kitaba da bakacağız. Yani belki adımlar konusunda biraz konuşabiliriz. Yani bir insan yalnız kaldığı zaman tavsiye edebileceğimiz neler olabilir? Yani ben mesela geçenlerde bir gazete okudum ve gazetede orada zaten birçok gazete olsun, farklı şeylerde olsun, psikologlar mesela 10 adım diyor, 5 adımda şunu yapacaksın diyor, 3 adımda bunu yapacaksın diyor, spor yapacaksın diyor, şunu yapacaksın. Ve birkaç şey not almıştım. Şu diyor ki mesela kendinize güvenebileceğiniz bir arkadaşınız olsun hayatınızda ve onunla duygularınızı, hislerinizi, paylaşıp birlikte zaman geçirin. Destek alın. Yani psikolojik destek alın. Bir psikoloğa gidin. Yani gazetenin yazdığı makalede öyle diyor. Arkadaşlarınız varsa bazı arkadaşlarınızı seçin ve onlarla daha kaliteli zamanlar geçirerek yalnızlığın üstesinden gelebilecek metotlar geliştirin. Böyle yorumlar var. İnsan yalnız değilken yalnız hakkında pek düşünmüyor. O yüzden bir madde de şey diyor, sosyalleşmeye çalışın. Yani hayatınızdaki sosyalleşmeyi tanımlayın ve kendinize meydan okuyun diyor. Sen sosyalleşmeyle ilgili bir şey söylemiştin galiba Daniel. Sosyal medyayla ilgili veya insanların kullandığı bu sanal ortam olsun falan. Evet. Yani onlar galiba engelliyor insanı değil mi? Sosyalleşmeyi, özellikle arkadaşlıkları güçlendirmesinde büyük bir engel. Bir ara sen de onunla konuşmuştuk. Onu biraz açabilir misin? Yani özellikle insanların kendi bağımlılık bu bir nevi değil mi? Yani sosyal medya yani yalnızlığı insan, itiyor
1: bu,
0: değil mi bu?
1: Dünyada hani bu 21. yüzyılda daha çok yalnızlığa doğru itiliyor gidiyor gibi. Çünkü sosyal medya var. Oradan işte sanal arkadaşlıklar kuruyoruz. Sanal arkadaşlıklarla konuşmaya çalışıyoruz. Oyunlar oynanıyor gençler olarak. Birçok her şey böyle sanal alemde. O zaman sanki bazen de bir kimseye de ihtiyaç duymuyorsun gibi de oluyor. Bu da tabii insanı aslında içten içe ciddi anlamda yalnızlığa doğru itiyor. Ama hani şunu da düşünebiliriz. Evet, insan kendini yalnız hissediyorsa bu çok büyük bir problem değil. Bunu aşmanın bir noktası, bir cevabı da muhakkak hayatlarımız olacak. Yani kutsal kitaptan örnek verebiliriz. Bilmiyorum, Alper, senin aklına gelen böyle yalnız hissedip de ondan sonra işte bu yalnızlığında nasıl çare bulmuş örnekleri aklına geliyor mu?
2: Evet, kutsal kitapta yalnızlığı derinden deneyim etmiş, terk edilmişliği, ihaneti deneyim etmiş karakterler var. Bunların en önde gelenin Yusuf olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yusuf peygamber kardeşleri tarafından ihanete uğrayarak Mısır'a köle olarak satıldı. Ve terk edilmişliği, yalnızlığı derinden yaşadı. Uzun yıllar ailesinden koptu, yaban ellerde, güvenmediği insanlar arasında yaşadı. Ama işte bu durumda onu imanı ayakta tuttu. Bu yalnızlığını Rabbe olan imanıyla aşmasını bildi. Rabbe her zaman güvendi. Tanrı'nın bu yalnızlığı için bir planı olduğunu idrak etti. Ve işte bizim de aslında imanlar olarak, yani Tanrı'ya inanan insanlar olarak, gerçekten yalnız başımıza kaldığımızda aslında bizi hiçbir zaman terk etmeyen, her zaman bizimle olan bir Rabbimizin var olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü sosyalleşme, demin bahsetti Sedat, gerçekten insanlar sosyalleşmeye önem veriyorlar yalnızlıklarının bir sanki çaresi olarak, ama sosyalleşmeyle birlikte günahın da artma potansiyeli var. Yani insanlar bir araya geldiklerinde eğer günah artıyorsa, daha fazla ahlaksızlık çoğalıyorsa, birbirlerini günaha daha fazla teşvik ediyorlarsa, o zaman böyle bir sosyalleşmenin de aslında insanın temel yalnızlığına bir deva olduğunu ben düşünmüyorum. Yalnızlığı da gerçekten Tanrı'nın isteğine göre, üslubunca, Tanrı sözüne göre yaşamamızda fayda var. Yani günahlı insanlarla oturup kalkmaktansa gerçekten Tanrı'nın önünde Tanrı korkusuyla geçireceğimiz bir yalnızlığın ben çok daha değerli olduğuna inanıyorum. O nedenle yalnız kalmamak bir kendi içerisinde bir hedef olmamalı. Hı hı. Fakat doğru yaşam bir hedef olmalı. Ve bu doğru yaşamı biz amaçladığımız zaman zaten Tanrı bizi doğru arkadaşlarla, doğru kardeşlerle, doğru bir sosyal hayata yönlendirecektir. O yüzden önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi Daniel.
1: Hı hı. Yani dediğin gibi Yusuf gerçekten çok güzel bir örnek. Ailesinden ayrıldı, kardeşleri onu sattılar. Tek başınaydı, hapse düştü, yine tek başınaydı. Onu, çünkü başka bir ülkedeydi, başka bir yerdeydi ve çok büyük yalnızlık hissediyordu. Ama o bölümde benim ilgimi çeken bir nokta var. Senin söz ettiğin gibi Yaratılış 39. bölümde birkaç defa bunu bize belirtiyor, anlatıyor kutsal kitapta. Diyor ki Rab onunla birlikteydi. Rab onunla birlikteydi, Rab Yusuf'la birlikteydi. Yani bu 39. bölümde, şimdi hatırlamıyorum ama birkaç defa Rabbin onunla beraber olduğunu söylüyordu. O zaman bunu bilmek ben kişisel anlamda kendime baktığım zaman bunu bilmek beni çok rahatlatıyor. Yani evet, o anda etrafımda kimse olmayabilir. O anda kendimi boşlukta yalnız hissedebilirim. Ama evet, yalnız değilim. Benimle olan biri var. Benim arkamda olan biri var. Ve ben hemen Rabbe yönelerek bu yalnızlığımı yenmeye çalışıyorum.
0: Alper, kutsal kitapta da İsa Mesih'in hayatına baktığımızda İsa Mesih yalnız olduğu zamanlar farklı şekillerde değerlendiriyordu. Yani bakıyoruz değil mi? Dua ediyordu. Bazı ziyaretler de yapıyordu. Böyle birdenbire ortada kaybolup ya bir kadına Tanrı sözünü anlatıyordu ya da bir işte öğretmene, din adamına bir şey. Yani yalnız olduğu zamanları farklı şekillerde değerlendiriyordu. Biraz anlatabilir misin? İsa Mesih yalnız olduğu zamanlarda genelde neyi tercih ediyordu? Yani neyle baş başa kalırdı? Belki onun gibi bir şey yapamayız ama onun hayatından alabileceğimiz çok şey olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Senin bakış açın nedir İsa Mesih'in hayatına ve onun yalnız olduğu zamanlara baktığımızda?
2: Evet Sedat, aslında çok ilginç. İsa Mesih ilk görevine başladıktan sonra, yani vaftizci Yahya tarafından vaftiz olduktan ve kutsal ruhla dolup Mesih olarak görevine başladıktan sonra ilk yaptığı iş bir çöle gitmek ve çölde yalnızlığı deneyim etmek oldu. Hı hı. Bu babasının iradesiyle gerçekleşmiş bir olaydı ve 40 gün boyunca o çölde bir şey yemedi, içmedi, yalnızdı. Hiç kimse yoktu yanında, insanlardan uzaktaydı ve o bir deneme zamanı geçirdi. Ona yardım edebilecek bir insan yoktu. Onunla paydaşlık yapabilecek, onun o dert anında yanında durabilecek hiçbir kimsesi yoktu o 40 gün boyunca. Fakat Baba Tanrı'nın isteğinin önünde, evet, yaşıyordu ve bu onun için yeterli bir gıdaydı. Hı-hı. Yeterli bir doluluktu ve İsa Mesih, dediğin gibi, daha sonraki hizmet hayatının sonraki evrelerinde de her zaman babasıyla yalnızlığı amaç edinirdi. Gün içerisinde kalabalıklara hizmet ettikten sonra, hı-hı, bedensel olarak yorulduğunda, dinlenmek istediğinde, öğrencilerine de zaman ayırdıktan sonra kendisi belli bir zaman bir yalnızlığa çekilirdi ve babasının yüzünü arardı ve ondan işitirdi. Hı-hı. Ondan işitip, ondan anlayış edinerek hizmetine kaldığı yerden devam ederdi. Bu tabii ki mükemmel insan portresi olarak bize bir resim sunuyor. Biz de aynı şekilde yalnızlığımızda yalnızlığın kendisine odaklanıp moralimizi bozmaktansa Tanrı'nın o anki isteğine odaklanmalı, bizim yalnızlığımızı kullanmasını istemeli, ona yaklaşarak bizi yönlendirmesi için gerçekten Rabbin önünde itaatle yaşamalıyız. O zaman bu yalnızlıkta da bir bereket vardır, evet, Sedatçığım.
1: Evet, buna ek olarak belki şunu da söyleyebilirim. Evet, İsa Mesih'ten söz ettik. İlginçtir, Yeşaya 53. bölüm 3. ayette eski anlaşmaya, Tevrat'a baktığımız zaman orada İsa Mesih'le ilgili bir peygamberlikte bulunur. Yalnız kaldığı bir dönem daha vardı hayatının son döneminde. Yani çarmıha gittiği dönemde. Orada şunu okuyoruz Yeşaya 53. bölümde. İnsanlarca diyor hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü ve biz ona değer vermedik. Aslında bütün bölüm güzel ama İsa Mesih'in de çarmıhta bütün günahları yüklendiğinden dolayı o dönemde yalnız kaldığını görüyoruz. Ama sonra tekrardan o harika ilişki devam etti çarmıhtan dirilişten sonra.
0: Biraz birkaç dakikamız kaldı ama bu en çok sorulan sorular içerisinde. Yani dinleyicilerimiz arkadaşlıklar dedik, iş hayatı dedik ama evli olan insanlar da var. Evli olup da evliliğinde yalnızlık hissiyle yaşayan insanlar da var. Böyle yani çünkü bu uzun bir konu olabilir ama
1: evet,
0: kısacası
1: farklı bir program yapalım bunu Sedat.
0: Yani hayır, belki de bilmiyorum Alper, eğer söylemek gerekirse evliliklerinde yalnızlığı geliştirmelerini eğer teşvik etmek isteseydik dinleyicilerimize, ilk söyleyeceğimiz şey ne olurdu yani onlara? Yani ne derdik? Bir yardım alın danışmandan ya da bir Hristiyan evli çift olsaydı bir kilisesinden yardım alın veya bir tavsiye edebileceğin şöyle bir dakikalık bir şey var mı? Çünkü bu da önemli bir konu toplumumuz için. Evlilikler mutsuz, yani boşanmalar çoğaldı ve yalnızlık çok iyi bir şey değil yani. O yüzden

0: aralarındaki iletişimin de güçlendiğini fark edecektir. Evet. Aralarındaki sevginin, birliğin de güçleneceğini fark edecektir diye düşünüyorum. Evliliklerimizde buna daha çok değer vermeliyiz. Tanrı'yla zaman geçirmeye ve Tanrı'ya yaşamımızın Rabbi olarak her zaman ilk sırayı verdiğimizde inanın evliliklerimizin ben çok daha bereketli olacağına inanıyorum.
1: Evet. O zaman toparlarsak şöyle diyebiliriz. Evet, bu dünyada yalnız kaldığımız zamanlar olabilir. Bazen işte bunalıma düştüğümüz zamanlar olabilir. Ama evet, bir çıkış yolu var. Hepimizin biraz önce bahsettiğimiz gibi Tanrı gerçekten bizimle beraber. O bizi asla bırakmayacağını, asla terk etmeyeceğini söylüyor. Bununla ilgili ayetler var. Seni asla terk etmeyeceğim, seni diyor. Asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani bunu bilmek benim yalnızlığıma şifa oluyor. Tanrı'ya gitmek, Tanrı'ya yaklaşmak, tabii ki iyi bir dost bulmak da çok güzel ama yüreğimdeki boşluğu, yalnızlığı tamamen Tanrı'nın dolduracağından ben eminim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde, eğer yalnız hissediyorlarsa, kendilerini boşlukta hissediyorlarsa, kimselerinin olmadığını düşünüyorlarsa, bence Tanrı'ya gitsinler, yaklaşsınlar ve ona seslensinler bütün yürekleri. Lütfen Rab, benim yalnızlığımı gider bir şekilde, ya bir arkadaş ya bir dost, ve senden duymak istiyorum, seni işitmek istiyorum. Ve inanın ki Tanrı sizin yalnızlığınızda size yardımcı olacaktır.
2: Tanrı benimle iletişim kurmak, benimle paydaşlık içinde olmak için beni yarattı. İşte Tanrı'nın beni ne kadar sevdiğini, benimle ilgili ne kadar muhteşem düşünceleri olduğunu ve beni asla yalnız bırakmadığını anladığımda, kavradığımda yalnızlık düşüncelerim de kalkar gider. Evet Alper, son bir cümle alalım ve programımızı bitirelim. Hoşça kal dileyelim sevgili Radyo Maranata dinleyicilerine. Son olarak ne söylemek istersin programı kapatırken?
0: Sedat, aklıma şöyle bir deyiş geldi. Bizim kültürümüzde şöyle bir söz vardır. Yalnızlık sadece Tanrı'ya mahsustur diye, ama ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Tanrı dahi yalnız olmayı istemedi ve biz insanları yarattı. Onunla paydaşlık içinde olalım ve sevgisini görelim diye. O yüzden yalnız kalmak bizim kaderimiz değil. Öncelikle Tanrı'ya yöneldiğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi. Evet, ondan sonra diğer insanlarla olan paydaşlığımızda gerçekten yalnızlığın bizim kaderimiz olmadığını biz keşfedeceğiz.
2: Teşekkürler Alper. Ve ayrıca teşekkürler programımıza katıldığın için. Hayatın içinden programı şimdilik burada sona erdi. Yeni bir programda Radyo Maranata'da tekrar buluşmak üzere. Esenlikte kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Luka 23. Bölüm.
1: İsa Vali Pilatus'un önünde. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Pilatus başkâhinlerle halka, "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum." dedi. Ama onlar üstelediler. Yahudi'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. Celil eden başlayıp ta buraya kadar geldi dediler. Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celil el mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus'un kararı. Pilatus, başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz," dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim." Ama onlar hep bir ağızdan, "Yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver," diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, "Onu çağırmaya gel, çağırmaya gel," diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çağırmaya gelinmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa ise onların isteğine bıraktı. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır?" İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek, "Başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın," diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak, "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12 sularında güneş karardı, 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Bu adam gerçekten doğru biriydi," diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup biteni görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. İsa'nın gömülmesi. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.
0: Luka 24. bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlarsa onlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti." O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları onbirlere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Emmaus yolunda iki öğrenci. Aynı gün öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den 60 ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, "Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, "Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?" diye karşılık verdi. İsa onlara, "Hangi olup bitenleri?" dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olayları dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, "Sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüce eline kavuşması gerekli değil miydi?" dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, "Bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere," diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine, "Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi?" dediler. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, "Rab gerçekten dirildi, Simon'a görünmüş," diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. İsa onbirlere görünüyor. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, "Size esenlik olsun," dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, "Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?" dedi. "Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin etik yemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var." Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine, "Sizde yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Sonra onlara şöyle dedi, "Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim." Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır, Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın." İsa'nın göğe yükselmesi. İsa onları kentin dışına, Betanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin. Radyo Maranata, hey.
1: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde maddi yardım konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, bu konu da önemli, maddi yardım, çünkü olması gereken de bir durum aslında hayatımızın içerisinde. O zaman kutsal kitap bize yardım etmek konusunda ne söylüyor? Bu soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
2: Hani Hristiyanlar toplumu tanrısal değerler bakımından korumakla yükümlüdür. Yani öncelikle demek ki bir yardım konusu varsa bu iyi ve bir merhamet eylemidir. Ve bunu kendi hayatımızda göstermemiz gerekiyor. İnsan kardeşlerimize iyilik yapmalıyız. Sadece maddi olarak değil, aslında manevi olarak da iyilik yapmalıyız. Yani bazı durumlarda kişi için para çok önemli olmuyor. Yani diyelim ki bir kişi yakınını kaybetti, bir kayıp yaşadı. Daha çok duygusal zorluk yaşıyor olabilir. Yani bizler her durumda maddi manevi yardım yapmaya hazır olmalıyız Hristiyanlar olarak. Yine İncil'de de özellikle yoksullara ya da ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek özendiriliyor. Yani ve Tabita adında bir hanımdan söz ediliyor. Tabita ceylan anlamına gelir. Ve bu kadın iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. Yani böylece Tanrı'nın beğenisini kazandı. Yani merhametli bir kişiydi. Tanrı'nın yüreği, yani daha önceki yaptığımız programlarda da söyledik, yoksullara karşı özel bir tutumu var. Yani yoksulluk Tanrı'dan gelmiyor. İnsanın kurduğu işte bu ekonomik siyasi düzenden geliyor. Yasada, yani Musa peygamber döneminde verilen yasada şunu yazıyor: 7. yıl borçları bağışlama yılı yakındır diyerek yüreğinizde kötü düşünceler barındırmaktan sakının. Öyle ki yoksul kardeşlerinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden Rabbe yakınabilir. Siz de günah işlemiş olursunuz. Yani o zaman borçları bağışlıyorlardı. Yani yasada da borçları bağışlatma yılı vardı. Ve demek ki Tanrı insanların borçlanarak köleleştirilmesini istemiyor. Ama insan yine bu sistemi kuruyor. Yine daha doğrusu maddi yardımlar konusunda konuştuğumuzda cömert olmalıyız. Yani cömertlik gittikçe kaybolan nitelikli davranışlarımızdan bir tanesidir. Evet. Daha çok kendimize bakıyoruz. Kendi harcamalarımızı iyi dengeliyor olabiliriz. Ama cömert olmayabiliriz. Yani cömertlik var. Yine İsa Mesih dağdaki vaazında Hristiyanlara toplumda tuz ve ışık olmalarını söyledi. Tuz ve ışık olmalarını istedi. Ve bu ne anlama geliyor? Yani tuz bildiğiniz gibi koruyor. Özellikle buzdolaplarının olmadığı bir dönemde koruyucuydu. etleri işte tuzda koruyorlardı, peynirleri tuzda koruyorlardı. Ama bu tuz tadını yitirirse artık bir işe yaramıyor. Yani biz kutsal kitaba bağlı Hristiyanlar olmuyorsak toplumu koruyamıyoruz. Yani kendimizi de koruyamıyoruz, hı hı. Kiliseyi de koruyamıyoruz, toplumu da koruyamıyoruz. O zaman İsa tuzdan ışığa geçiyor. Siz de dünyanın ışığısınız. Yani tepedeki kent gibi olmalısınız. Yani her yerde parlamalısınız. Yani bunları gizlememelisiniz. Ve bu ışık herkese yayılmalı. Ve sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Bu da çok önemli. Çünkü hı hı. Eğer biz bu maddi yardımları yapıyorsak, yani iyi işler olarak bunu gördüğümüzde, kabul ettiğimizde, övgü bize gelmemeli. Yani gurur kaynağı olmamalı. Kime? Tanrı'ya gitmeli. Çünkü neden? Bütün iyi niteliklerimizi Tanrı'dan alıyoruz. O zaman Tanrımızı yüceltmesi lazım. Hı hı. Eğer kendimizi yüceltiyorsa insanlar maddi yardımları yaptığımızda, demek ki yanlış bir noktadayız. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum.
1: Evet, kutsal kitaba baktığımızda maddi olarak yardım edilmesi gerektiğini görüyoruz ve bu anlamda her imanlının tuz ve ışık olması gerektiğini de aslında okuyoruz. Peki birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz pastörüm?
2: Yani mükemmel insan, aynı zamanda ulvi kimliğe sahip İsa Mesih, hı hı. Bu konuda o dağdaki vaazda iyi örnek bıraktı, iyi bir öğretiş verdi aslında. Matta 6. bölüm 1-4 ayetlerde öncelikle şunu söylüyor: doğruluğunuzu insanların önünde gösteriş amacıyla sergilemeyin. Hı hı. Yani demek ki cömert olmak, iyilik yapmak, merhametli olmak doğruluk eylemi oluyor. Ama bunu gösteriş amacıyla sergilemeyin. Yani az önceki sözlerime dönersem, yani kendimizi yüceltmeyelim. Hı hı. Yüceltecek olan, bize bu bereketleri veren Tanrı'dır. Yani ve iyi niteliğimizde ondan aldığımız için demek ki onu yüceltsinler. Ve göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız diyor. Yani buradaki ödül cennette olmak gibi düşünmeyebiliriz ama bir ödülden de söz ediliyor. Yani bunun bir bereketi var mutlaka. Ve şimdi bu okuduğum ayetlere bakarsak, yani yardım edenleri gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Yani hı hı. Saygıdeğer dinleyici de biraz gözüne getirmeye çalışsın. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çalarak ilan etmeyin diyor İsa Mesih. Hı hı. Yani bazı kişiler bir yardım yapıyor ama nedir? Yani bunu ilan ederek, yani bütün herkese göstererek, karşısındakinin de onurunu kırarak, hı hı. Yani kendisini yücelterek yapıyor. Ve İsa Mesih bunu istemiyor. İkiyüzlüler insanın, hı hı. övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almıştır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Yani demek ki biz sadaka veriyorsak, yardım, hı hı. yapıyorsak, bunu gizli yapmamız lazım. Kendimiz bilmeliyiz, yardımı alan kişi bilmeli, bir de Tanrı'nın kendisi bilmeli. Çünkü bizi ödüllendirecek olan Tanrımızdır, yani göklerdeki babamızdır.
1: Hı hı. Bu noktada şunu da sormak istiyorum, çünkü bazen yardım eden insanlar var ve bunları gösteriyorlar ve şunu söylüyorlar genellikle: bunu gösteriyoruz çünkü insanlar için teşvik edici olsun, İnsanlar bunu görerek onlar da yardım etmeyi istesinler diye bir bakış açısıyla da bazen yaptıklarını sergiliyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı mı o zaman?
2: Yani İsa Mesih öyle öğretmiyor. Yani onu, hı hı. söyleyebilirim. Belki o bizim için söyleniyor ama yardımı görsünler de yapsınlar diye yaparlar mı tam da bilemiyorum. Ama yardım yapmalıyız. Ama bunu gizli de yapmamızı söylüyor. Ve biz bunu yapmadığımızda, yani başkaları görmek gibi bir iyi niyetimiz olduğunu düşünüyorsak da, sonuçta yine benlikle ilgili konular da ortaya çıkıyor. Ki bunların başında gurur geliyor. Yine insan yardım edebilir ama sadece yardım ettiğini değil, başka insanları kontrol etmek isteyebilir, hı hı. yaptığı yardımlarla. Ve toplumlarda, yani hemen hemen her kültürde, ekonomik durumu iyi olanlar genellikle daha çok kabul görüyorlar. Hı hı. Onlar da bu zenginliklerini Tanrı'yı yüceltmek için değil de nedir, kendilerini yüceltmek için kullanmış oluyorlar. O zaman biz bu durumda, yani İsa Mesih'in söylediği gibi, sadece yardım yapacağımız kişinin bunu bilmesi yeterlidir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki insanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı? Aslında bu çok derin bir konu. Üzerinde fazlaca da durabiliriz. Yürek tutumumuz ne olmalı? Çünkü Tanrı yüreğimize bakar. Biz hangi amaçla nasıl yaparsak yapalım, Tanrı tabii ki yüreğimizi görecektir, amacımızı bilecektir. Onun için hangi yürek tutumu doğru olacaktır bizler için?
2: Yani ayrımcılık yapmamalıyız. Yani Tanrı her türlü ayrımcılığı istemiyor. Yani yine Yakup bölümünde özellikle zenginlerle yoksullar arasında bir karşılaştırma var. Demek ki o kilisede böyle bir problem vardı. Hı hı. Yani yine kilise dediğimizde özellikle havarilerin olduğu dönemde, yani İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kurulan kiliseye baktığımızda iman edenler putperest kişilerdi. O zaman birçok putperestlik alışkanlıklarını da beraberine getirdiler. İşte daha önce yaptığımız birkaç programda bunu söyledik. Yani örneğin cinsellikle ilgili günahlı durumlarını iman ettikten sonra sürdürmek istediler. Ama bu sadece o alanda olmuyor. Hangi alanda da oluyor? Toplumdaki konum açısından da bir ayrım ve ayrımcılık oluyor. Ve böyle bir durumda Yakup kutsal ruhun yönlendirişiyle oradaki insanları uyarıyor. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarının dibinde dur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Hani burada kilise için konuşayım, en azından sorumlu olduğumuz bizim kendi alanımız için konuşayım. Yani Tanrı o kişiyi kabul etti. Yani o İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Ve Tanrı da onu, ona değer veriyor. Ama biz insan olarak ne yapıyoruz? Dış görünüşe bakarak bazı kişilere daha çok ayrımcılık vermiş olabiliriz. Ayrımcılık değil, ayrıcalık yapmış olabiliriz. Ama Tanrı da bunu istemiyor. Ve herkese aynı davranmamızı istiyor. Demek ki yürek tutumumuzda önce bu ayrımcılığı ve ayrıcılığı kaldırmalıyız. Yani bunu söyleyebilirim. Ve yine devam eden ayette, dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olarak seçmedi mi? Demek ki Tanrı yoksulları da kendi mirasçısı olarak seçti. Yani bunu anlatıyor. Onlara özel bir değer veriyor. E diyor ki, ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Yani diyelim ki yardım yapıyoruz belki. Ama yoksulun onurunu kırıyoruz. Gösteriş için yapıyoruz. Başkalarına anlatıyoruz. Yani ben toplumda bu örnekleri çok görüyorum. Yani bir kişi bir iyilik yapıyor. Yani yanına yaklaşamıyorsunuz. O kadar çok anlatıyor. Aslında onu biz görmediğimiz halde, tanık olmadığımız halde, İşte bugün de görevimi yaptım gibi bir düşünceyle bunu anlatıyor. Yani iyilik yapıyorsak, yani bunu borazan çalarak ilan etmenin bir anlamı yok. Ayete göre o kişinin onurunu kırmış oluyoruz.
1: Yani biz yardım edeceğimiz kişiyi yani belirlerken ya da böyle bir eylemde bulunurken onun hangi kültürden olduğu, hangi millete ait olduğu, dilinin ne olduğu, inancının ne olduğu fark etmez o zaman. Yani yardım ihtiyacı varsa yardım etmeliyiz.
2: Tabii, yani insan kardeşimize yardım etmeliyiz. İncil'de bir yerde şunu yazıyor. Özellikle iman ailesinin üyelerine yardım edin. Yani bunu söylediği zaman aslında kökeninde aranızda yoksul olmayacaktır sözü var ya, herhalde oradan esinleniliyor ve kutsal ruh öyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. O zaman bir kilisede iman ailesi dediği iman edenler arasında yoksul olan varsa, yani kilise olarak temel ihtiyaçlar konusunda biz buna duyarlı olmalıyız. Yani Tanrı bize bir sorumluluk veriyor ve o kardeşimizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımız gibi düşünmemiz lazım. Nasıl kendimizin yemek yemeye, su içmeye, barınmaya, giysiye ihtiyacı varsa onun da var. Ve bunu bir de doğru bir şekilde yapmalıyız. Yani onun onurunu kırmadan yapmalıyız.
1: Evet, yine de burada yürek tutumu gerçekten önemli çünkü bazen sadece gösteriş olsun diye yapılan yardımlar var. Bazen sadece herkesin gözünde daha iyi olmak için yapılan yardımlar var. O yürek tutumu gerçekten çok önemli. Yani bazen kendi egomuzu tatmin etmek için de bunu yapıyor olabilir miyiz?
2: Evet, öyle yani insan işte nasıl diyeyim, benlikle ilgili konulara önem verdiği için ne yapıyor? İşte kendisini önemli görülmesini istiyor ve bunu gururlu oluyor. Ve bu gurur ve önemli görünme isteği diğer insanlardan bir onay almasıyla gerçekleşiyor. Ama bu tür kişilerin iç varlıklarına baktığımızda aslında bir onay ihtiyaçları var. Ve bu onayı da ne yapıyorlar? Maddi zenginliklerini kullanarak yapıyorlar. Yine söylediğim gibi hemen hemen her kültürde zenginler kabul edilen kişilerdir. Örneğin bir yanlış bile yapsa ya adamın parası var deyip geçiyorlar. Yani öyle yani, ben birkaç defa denk geldim buna. Yani daha hoşgörülü davranıyorlar. Ama Tanrı bunu böyle istemiyor. Yani o şekilde düşünmüyor. Zengin de kendi yüreğine iyi bakması lazım. Yani doğru bir noktada, Tanrı'nın istediği bir noktada tutması gerekiyor. Yani aslında onayı insanlardan değil, yani İsa Mesih'in de söylediği gibi nedir? Tanrı'dan alması lazım. Tanrı'ya bakması lazım. Ödülü verecek olan o. Yani insanların övgüsü pek bir işe yaramıyor.
1: Evet, yani o zaman insanlardan övgü almak için değil, Tanrı'yı yüceltmek için, onun o sevgisini, merhametini bir şekilde insanların yansıtmak için, görmeleri için yapmamız gerekiyor yardımları.
2: Evet, yani Rabbi hoşnut etmek için yapmalıyız ve onun dediği gibi eğer yeryüzünde tuz ve ışık olmak istiyorsak, yani bu söylediğim İsa Mesih'in söylediği sözleri bir daha tekrar edersek, o zaman nedir? Bunu doğru bir şekilde Tanrı'nın istediği gibi yapmalıyız. Ve o zaman bizim ışığımız insanların önünde parlayacak. Ve bu iyi işleri gören göksel babamızı yüceltmiş olacağız. Ve insanlar da onu, göksel babamızı yüceltmiş olacak.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor pastörüm. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programı içerisinde maddi yardım konusunu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitabın yardım etmek konusuna bize neler söylediğine baktık ve birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuştuk. İnsanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı üzerinde durduk son olarak ve şununla aslında devam edelim. Çünkü biz veren kişinin yürek tutumu üzerinde konuştuk ama alan kişinin yürek tutumu ve durumu ne olmalı? Çünkü bazen kendini kötü hissediyor olabilir böyle durumlar içerisinde. Ne yapmalı, ne düşünmeli? Biraz bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Çünkü her zaman veren değil, bazen alan tarafta olabiliriz.
1: Evet, doğru. Yani aslında söylediklerimizi tersine çevirip bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte ne dedik? İsa Mesih'in sözüyle, yani bir elimizi verdiğimizde öbürünün haberi olmasın. Yani onu rencide etmemeliyiz. Ve alan kişiyi açısından baktığımızda o da, yani bu iyiliğin belki Rab'den geldiğini öncelikle görmesi çok önemli. O da insana bakıyorsa o zaman insanlardan beklentisi yükseliyor. Ve tamamen insanlarla ilgili bir konu gibi düşünmeye başlar ki o zaman o da uzaklaşmış olacak. Aslında bu çok iyi bir soruydu. Genellikle biz verenlere bakıyoruz ama alan tarafından düşünmüyoruz. O zaman o da gelen bu iyiliğin, merhametin Rab'den gelen bir iyilik olarak görmesi lazım. Yani ona göre kendi yüreğini doğru bir noktada tutması gerekiyor. Yine teşekkür ettiğinde tabii ki veren önemli. Kendisi bir veren kişi fedakarlık yapıyor. Ama şükretmeli aynı zamanda Rab'be diye düşünüyorum. Onun yürek tutumu da doğru olması için.
0: Evet. Aslında Tanrı direkt olarak bazen bereket dediği gibi bazen farklı insanları kullanarak da insanları bereketleyebiliyor. Bu noktada o bereketin Tanrı'dan geldiğini bilmek, şükretmek lazım ve kabul etmek de gerekiyor.
1: Evet, aklıma Tevrat'ta İlyas peygamberin döneminde Sarafatlı dul kadının hikayesi geliyor. Yani korkunç bir kıtlık vardı o dönemde. Ve İlyas peygamberi Rab gönderdi, o kadına gitti, o da açtı, yani aslında o da öldürülecekti. Sonra kadınla konuştuğunda bana hemen bir pide yap diyor, yani o açlıktan ölmek üzereyim. O zaman kadın diyor, yani evde bir pidelik işte un var, birazcık da yağ var, belki işte oğlumla beraber ölüp gideceğim, yani çok zor bir durumdayım diyor. Şimdi böyle bir durumda kadın şeye bakıyor, yani elinde olana bakıyor, bir pidelik un var, birazcık yağ var, başka bir şey yok, ölüp gideceğim diye düşünüyor. Ama İlyas peygamber yine bunu söylüyor ve kadın buna iman ediyor, yani İlyas peygamberin söylediği söze, ve ona işte bir pide yapıyor ve veriyor. Ve o kıtlık döneminde o kadının evinden un veya eksik olmuyor. Yani Tanrı bunu çoğaltıyor. İşte bunu görmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani olmayabilir ama insana değil de yine Tanrı'ya bakmak, o bereketin Tanrı'dan geldiğini ve geleceğine inanmak önemli bir konu.
0: Evet. Peki insanlara yardım etmek, vermek konusunda bir sınır var mı?
1: Yani böyle bir sınırın geçtiği yer hatırlamıyorum. Yani kutsal kitapta vermek teşvik ediliyor. Cömertçe vermek teşvik ediliyor. Cömert olmak teşvik ediliyor. Hatta vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor ve bu sözün İsa Mesih'ten geldiğini yazıyor. Yani vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor. Yine vermek bu maddi konularda büyük bir konu, çok geniş bir konu. Yani sadece parayla ilgili bir konu değil. Yani birçok şey verilebilir insanın, maddi olarak verebilir ama sadece para ya da parayla ilgili olmayabilir. Yani cömertlik teşvik ediliyor, sınırlama yok. Ama aynı zamanda hikmetli olmak lazım. Yani bunu görmek gerekiyor. Hikmetli olmak demek ne demek? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerçekle yalanı birbirinden ayırıp muhakeme edip ona göre davranmak gerekiyor. Yani ihtiyacı olmayan birine yardım etmek ya da yardımcı olmak çok anlamlı olmayabilir. Ya da uyuşturucu bağımlısına maddi yardımda bulunmak. O da iyi olmayabilir. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Biz kilisemizde İşte ücretsiz İncil veriyoruz. Hı hı. Ama bir süre sonra onların satıldığını öğrendik. Yani sahaflara gidip satılıyordu. Görenler de vardı ve onlar, hı hı, madde bağımlısı diye geçiyordu. Biz ondan sonra, yani bunu duyduktan sonra İncil'lerin kaşesine parayla, İncil'lerin kapaklarına parayla satılamaz diye, hı hı, kaşe vurmaya başladık. Yani demek ki iyilik yapılabilir. Yani bu, hı hı, maddi bir iyilik de değil. Yani tamamen ruhsal bir iyilik ama kişi paraya ihtiyacı varsa bunu bulmaya çalışıyor. Demek ki yaptığımız iyiliğin nereye gittiğini ne bakmak, hı hı, lazım. Ya da diyelim kartlar var şimdi. Bir yoksula kart veriyorsunuz ama, hı hı, bunu sigara için kullanmaması lazım. Yani, hı hı, biz bunu, buna dikkat ediyoruz. Böyle bir şey yapacaksak sigara ya da alkol olmaması gerekir diye, hı hı, düşünüyoruz. Ama yine de kişi bunu olumsuz kullanmaksa kullanıyor. Götürüp kartı satıp başka şey alabiliyormuş. Ama, hı hı, o kadarını yapamıyoruz ama en azından yani hikmetli bir şekilde, hı hı, o kişinin ihtiyaçlarına göre yardımcı olmalıyız. Yani bu bir konu. Hı hı. İkincisi, beklentileri yükseltmemek gerekir diye düşünüyorum. Yine kendi edindiğim deneyime göre, eğer bir kişi çok ihtiyaç içindeyse ona verilen her şeyden sonra beklentileri yükseliyor doğal, hı hı, olarak. Daha çok, daha çok, daha çok olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu karşılanmıyorsa kırılıyor, hı hı, ve çok tepki veriyor. Aslında anlıyorum yani o tür kişilerin yüreğini anlıyorum ama aynı zamanda çaresiz de hissettiğim oldu yani birkaç, hı hı, defa. O zaman biz bu yardım yapıyorsak, diyelim evinde elektrik kesilmiş, hı hı, işte faturasını ödüyoruz ama ikinci bir defa ödeyeceğimizi bekliyorsa, tamam iki ödedik ama sanki ömrünün sonuna kadar elektrik faturası ödeyeceğiz gibi düşünmemesi lazım. Yani bu önemli. Hı hı. Çalışamaz bir duruma getirmemek gerekiyor. Yine, hı hı, aynı şekilde ya nasıl olsa gündelik yiyeceğim geliyor, ben çalışmasam da olur gibi bir düşünce varsa olmamalı. Yani kişiyi gerçek hayatın içinde tutacak şekilde yardımlar, hı hı, yapmalıyız. Hı hı. İş bulmasını teşvik etmek, kendi işte olanaklarıyla geçinmesini teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani başka bir konu, yine yardım eden açısından, yardım ettiği kişiye egemen olmamalı. Yani tamam belki uyuşturucu almasın diye bir dikkatli olmalıyız ya da işte daha onun gibi konularda kullanmasın diye dikkatli olabiliriz ama ya bir çay da içecekse ya sende paran yok neden çay içiyorsun dememeliyiz. Yani onun bir, evet, özgürlüğü olması gerekiyor. Bu yardımı alanın hayatına da öyle kontrol edecek şekilde müdahale etmek, hı hı, de uygun olmuyor diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında bununla ilgili benim de deneyimlerim var. Genel olarak bir kişiye yardım ettiğimizde, zor durum içerisinde olduğumuzda nereye harcayacağını, ne yapacağına kadar aslında karar vermek istiyoruz. Bize göre doğru olan yerlere harcasın istiyoruz. Mantıklı gelmediği, bize mantıklı gelmeyen yerlere harcadığında aslında tepki göstermeye başlıyoruz. Evet, dediğiniz gibi bir egemen olma durumu var. Bizim istediğimiz şekilde harcasın istiyoruz aynı zamanda parayı verdiğimizde.
1: Evet, onu ben de aslında siz söyleyince tanık olduğumu düşünüyorum. Yani ben, hı-hı, de tanık olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani tamam ben şimdi bunu verdim, bu böyle yapmalı. Yani bir özgürlüğü olması lazım. Ama, hı-hı, aynı zamanda diyelim bunu yiyecek için vermişsek yiyecek için de kullanılması önemli diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü öyle bir ihtiyacı var. Yani bunu yiyeceği seçebilir ama amacına göre kullanması da önemli tabii.
0: Evet. O zaman veren için aslında hem egemen olmaması lazım hem de kendini bağımlı olacak duruma getirmemesi lazım karşı tarafı, evet, diyebiliriz. Alan için de aslında buna güvenip yani böyle bir yaşam sürmeye devam etmemesi, aslında çabalaması, bu durumdan çıkması istemesi gerektiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bu gelen yardımın yine de Tanrı sayesinde, Tanrı'nın yardımıyla bir şekilde olduğunu bilip şükretmesi gerekiyor. Ve olmadığında da aslında hani bunun için bir kırgınlık ya da bir öfke olmaması lazım yüreğinde. Çünkü zaten yardım ve oluyorsa şükretmek lazım, olmuyorsa da zaten bunun için öfke, hı-hı, duymaya gerek yok. Diyebilir,
1: evet,
0: miyiz?
1: Tabii, evet, öyle diyebiliriz.
0: Peki bazen şunu da düşünüyor insanlar. çok veren, çok yardımda bulunan kişiler var hayatın içerisinde ve sanki Tanrı için daha değerli ya da Tanrı böyle kişilere daha çok mu değer veriyor?
1: Öyle vermiyor diye anlıyorum. Kutsal kitabı okuduğumda da bazı örnekler var. Biz şöyle düşünmeliyiz. Yani iyilik yapmak iyilik yapmaktır. Yani iyilik yapmalıyız. Yani miktardan çok olanaklara ve amaca bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve tuz ve ışık olacak şekilde yapmalıyız. Yine bir kez daha söylemek istersem. Elimizde olana göre vermeliyiz. Gururu ekmemeliyiz. Bu bir verme şekli, ondalık var İncil'de. İşte orada dul kadının bağışı diye bir bölüm var. Orada kadın iki bakır para atıyor ondalık kutusuna tapınakta. Ama diğer zenginler gösteriş içinde veriyor. Ve İsa bunu görüyor. Diyor ki bu kadın diyor. Yani diğerlerinden daha çok verdi. Yani o iki bakır para bugün atıyorum 2 lira gibi. Yani o da çok büyük bir para değil. Yani 2 lira gibi bir para. Ve İsa bu kadını övdü. Ama ben bu konuyu yıllarca çok yanlış anladım. Yani sanki iki bakır para versem de ya da işte 2 lira versem de Rab çok seviniyor gibi düşündüm. Ama orada bir detay var. O dul kadın son iki parasını verdi. Yani son 2 lirasını Tanrı'ya verdi. Ama bizde varsa tabii ki daha fazlasını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bazı kişiler de çok fazla fedakar olabiliyor. Kendisinden çok fazla veriyor da insanlara. Hatta kendini zor durumda bırakacak şekilde de veriyor. Yani bu doğru bir yaklaşım mı? Çünkü belki kendisi için de önemli ve gerekli bir şeyi sırf yardım etmek için ya da karşı tarafa fazla bir hani bir merhamet duyduğu için de verip kendisini zor durumda bırakan insanlar da var. Çünkü farklı farklı karakterde birçok insan olduğu gibi böyle insanları da tanıdım. Bu doğru bir yaklaşım mı o noktada?
1: Yani tabii kişisel kararını veriyor ama o zaman hikmetli olmaktan söz ettik. Yani demek ki hikmetli mi diye düşünebiliriz. Bir de önceki yaptığımız programların birinde söylemiştim. Kişiler İsa Mesih'e iman ettiler ve Pentekost günü Petrus konuştuktan sonra ve her şeylerini sattılar. Ve o kişileri incelediğimiz zaman yani kilise tarihinde şöyle bir yorum var. O kişiler her şeylerini sattıkları için İlk kilise çok yoksul oldu ve yoksullaştı. Çünkü her şeylerini sattılar. Bazı kişilerin yorumuna göre her şeylerini satmaları belki o kadar yerinde olmayabilir. Tanrı açısından öyle. İsa dedi işte zengin onu izlemek istediğinde her şeyini sat beni izle dedi. Yani yaptılar bu buyruğu yerine getirdiler. Ama bazı durumlarda her şeyi satmak kişinin kendisini yoksullaştırması anlamına geliyor. Yani bunu bugüne uyarlayalım diyelim. Bütün Hristiyanlar her şeylerini satıyorlar. Yeryüzünde kaç milyar Hristiyan varsa o zaman o kadar yoksul oluyor. Çünkü artık yok yani o açıdan da düşünmek lazım.
0: Evet, hikmetli olmak bu noktada çok önemli gerçekten. Peki toplum içerisinde şunu da çok duydum ben çok da merak ediyorum cevabınızı. Çok yardımda bulunan kişiler genel olarak kötülükten korunacağı ya da başlarına bir şey gelmeyeceği konusunda bir inançları var ya da felaket olmayacak gibi. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? O kadar işte sadaka verdik, işte bizi korudu bundan ya da işte bu kadar yardım ettik, şimdi karşılığını görüyoruz. Ya da başına kötü bir şey geldiğinde o kadar da yardım ettik insanlara, niye bu başımıza geldi diyenleri de duydum aslında. Bu konuda ne dersiniz?
1: Ya, doğru yani öyle bir anlayış var ama yani iyilik kötülük konusuna baktığımızda aslında dünyanın kendisi kötü. Yani her an herhangi bir şey olabilir. Ya, kaldırımda işte oturanlar var araba üzerine çıkıyor. Yani burada buna kader diyebilir miyiz diyemez miyiz? Kendimi zorluyorum yani bir cevap vermekte de zorlanıyorum. Ben kişisel olarak bağlamıyorum. Yani neden bağlamıyorum? Çünkü biz Tanrı ile olan ilişkimiz bu yaptığımız iyiliklere bağlı olan bir konu değil. Yani bir Tanrı'nın Rabliği var ve o bizi çocukları olarak kabul ediyor. Yani bizim ilişkimiz bunun üzerinde kurulu, iman üzerinde kuruldu. Yani biz ona iman ediyorsak, İsa Mesih'in günahlarımızı üstlenip çarmıta günahlarınızı üstlenip üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsak, o zaman biz zaten korunuyoruz. Çarmıta, çünkü şeytan zaten yenildi. Hı hı. Bunlar daha çok psikolojik olabilir diye düşünüyorum. Yani psikolojik, hı hı, açıdan olumlu olabilir. Daha iyi hissetmesini, evet, sağlayabilir. Ama olumsuz bir olay olduğu zaman da ya işte şunu da yaptım da böyle de oluyor, o zaman Tanrı'ya da kafa tutuyor aslında. Hı hı. Yani çünkü her şey Tanrı'nın takdiri altındadır. Ama şey, iyilik yapmalıyız. Yani bunu, hı hı, defalarca söyledim, söylüyoruz. Nehemya var Tevrat'ta geçen önderlerden. Ey Tanrım, beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım işleri hiçe sayma diyor. Ama bunu derken, hı, yani kötülükten korunmak ya da cennete gitmekten de pek söz etmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kurtuluşla ilişkilendirmiyor. Yine Titus'ta, İncil'de bu güvenilir bir söz.

0: ne olur diyor. Demek ki konu parayla olmuyor, hı-hı, ya da maddi yardımlarla olmuyor. İman ne oluyor ve iman eden kişi yaşıyor. Yine Efesliler mektupta iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor. Eğer biz parayla ya da iyi işlerle kurtuluyorsak lütuf olmaz. Yani bu, hı-hı, çok önemli. Lütuf, hı-hı, hak edilmeyen iyiliktir. O zaman Tanrı bize hak etmediğimiz bir iyilikle kurtarıyor ya da paramızla kurtarıyor ya da maddi zenginlikle, hı-hı, zenginliğimizle kurtarıyor. Cömert bile olsak. Yani böyle bir anlayış var ama bunun yozlaşmış bir düşünceden, anlayıştan kaynaklandığına inanıyorum. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor İncil'de. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
1: Hı hı. O zaman yani sevaplar, yardımlar bizi cennete götürmez.
0: Götürmez.
1: Ama yardım yani etmek gerekiyor.
0: Gerekli. Evet. Hı hı. Etmeliyiz, yapmalıyız yani. Evet. Tuz ve ışık olmak için yapmalıyız.
1: Aslında zamanımızın da sonuna geldik. Kısaca bir toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz? Biz genel olarak konuştuk maddi yardım, kutsal kitabın maddi yardımda bulunmamızı istediğini, tabii ki bunun için hikmetli davranmak gerektiğini, veren taraf ya da alan taraf olabiliriz ama yürek durumumuz bu noktada çok önemli olduğunu konuştuk ve dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk ve her imanlının aslında yardımda bulunması gerektiğini, ama bunu cennete gidebilmek için ya da işte bir kurtuluş için değil, sadece Tanrı'dan öğrendiğimiz o doğruluğu yapmak için, tuz ve ışık olmak için de söyledik. Çünkü kurtuluş için iman etmek gerekiyor İsa Mesih'e sadece. Bunu da az önce söylediniz. Genel olarak, son olarak ne söylemek istersiniz? Herkese yardım edebilir miyiz? Her durumda yardım etmek gerekir mi? Ve bu konuda sorun yaşayanlar için ya da yardımda bulunmak isteyen insanlar varsa ne söylemek istersiniz son olarak?
0: Yani işte yardım eden, yani bunu gururlanmak için değil, hı-hı, aslında Rab'den aldığı bir bereketi insan kardeşlerine faydalı olmak için yapıyor. Yani öyle, hı-hı, yapması lazım. Ve herkese yardım edebiliriz diye düşünüyorum. Yani, hı-hı, bu şekilde olmalı. Gizli de olması önemli. Yani buna önem veriyorum. Rencide etmemesi önemli. Hı-hı. Alanın da beklentilerini çok yükseltmemesi, hı-hı, önemli. Sonuçta çalışarak kendi hayatını devam ettirmesi gerekiyor diye anlıyorum kutsal kitaptan.
1: Evet. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: gel.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow bizlerle birlikte ve bu program serimiz boyunca aslında Elçi Pavlus ile ilgili iddiaları konu almaya çalışıyoruz. Bu iddiaların aslı var mı, yok mu? Pavlus gerçekten Hristiyanlığın mimarı mı? Ya da o Hristiyanlığı tahrif eden, bozan birisi mi? Bu konulara değinmeye çalışıyoruz. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Aydın Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu program serimiz boyunca dediğim gibi Elçi Pavlus'la ilgili bu iddiaları konu alıyoruz. Gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz kendisinin ve insanların onu böyle gördüğünü. Hayat hikayesinden dolayı farklı bir hayat hikayesi var. Bundan dolayı bu şekilde gördüklerini anımsıyoruz, hatırlıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bununla beraber soru ve görüşlerinizi hem programlarımızla ilgili hem de Hristiyan inancıyla ilgili soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Evet George Bey, aslında bugünkü konumuz Pavlus'un buyrukları mı, İsa'nın buyrukları mı olacak ve bu program serimizin son bölümü olacak. O yüzden tüm bu serüven için de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum size. Şunu sormak istiyorum. Biz İncil'e baktığımız zaman orada İsa'nın buyruklarını görüyoruz ama bir de Elçi Pavlus'un da buyruk dili kullandığı noktaları görüyoruz. Bir kişi İncil'i okuduğu zaman ya da belki bir kişi Hristiyan olduğu zaman bu buyrukları nasıl ele almalı? Bu buyruklara göre nasıl bir tavır sergilemeli? Bunu sormak istiyorum size. Yani müjdeyi mi üstte tutmalı, mektupları mı üstte mi tutmalı ya da yorumlarken müjdeyi mektuplara göre mi yorumlamalı yoksa mektupları mı müjdeye göre yorumlamalı?
2: Evet, burada ben teşekkür ederim. Bu müjde, burada müjde kitapları olarak ele alabiliriz. Evet. Belki daha iyi olur o şekilde.
1: Evet, daha doğru.
2: Mektupları müjdeye göre mi yorumlamak mı gerekir yoksa müjde mektupları göre mi? Aslında ikisi de gerekli. Birbirlerini tamamlıyorlar. Müjde kitapları ile elçilerin mektuplarının amaçları birbirinden farklı ama bunu unutmamak lazım.
1: Evet.
2: Yuhanna'yı da örnek verebiliriz. Hem müjde kitabı vardır, amacını açıkladığı bir ayet var. Hem de mektubu yazdığı mektupta da bir amacını belirttiği bir ayet var. Neden yazıyor? Amacı nedir? Ona göre de yorumlamak lazım. Mesela müjde kitabında Yuhanna'nın 20. bölümü 31. ayette diyor ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Neden yazıyor müjde kitabını? İnsanlar İsa'yı tanısınlar, Mesih olduğuna inansınlar ve iman ederek yaşama, sonsuz yaşama kavuşsunlar diye yazıyor. Yazılış amacı o. İsa'yı tanıtıyor iman etmeleri için. Dört müjde kitabı içinde bunu söyleyebiliriz. Bu müjdedir. İsa'nın hayatı, İsa, evet. Müjde İsa'nın kendisi. Peki mektubu yazarken nasıl bir amaç gidiyor Yuhanna? Diyor ki Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Yani bunlar mektuplar zaten İsa'ya iman etmiş olan kişilere yazılıdır. Yani onlara yazıyor, siz iman eden sizlere diyor. O Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere. Ve onları bilinçlendirmek için, eğitmek için yazıyor. Sonsuz yaşama şimdiden sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. O zaman amaçları farklı. Yani müjde kitapları temel atıyor. İsa'nın kimliğini bize veriyor. Ona iman edenler de mektupları okurken Mesih inanlılarının nasıl inanmaları, nasıl düşünmeleri, nasıl yaşamaları gerektiğini oradan öğreniyoruz. Yani o zaman ikisi de birbirinin ışığında yorumlamak gerekir.
1: Evet, siz bahsettiniz, aslında çok güzel bir ifade kullandınız. Müjde İsa'nın kendisidir diye ve zaten biz bu program serimiz boyunca da bunu net bir şekilde vurgulamaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Aslında Elçi Pavlus'un da diğer elçilerin de duyurdukları kişi günün sonunda yine İsa Mesih'tir. Ve onun ondan aldıkları yetkiyle bu buyrukları da aktardıklarını görüyoruz, anımsıyoruz. Ama temelinde hepsinin zaten İsa'yı müjdelediğini, İsa Mesih'in tüm insanlık için çarmıhta ölüşünü, üçüncü gün dirilişini ve kendisine iman eden herkese aslında sonsuz yaşama kavuşturma gücünü bize duyurduklarını, aktardıklarını görüyoruz.
2: Evet.
1: Bu noktada belki şeyi de hatırlamak gerekiyor. Programımızın sanırsam ilk bölümünde bunu biraz değinmiştik ama Kutsal Kitabın vahiy anlayışındaki farklılıklar ve diğer belki inançlardaki vahiy anlayışındaki farklılıklar ne? Yani çünkü Kutsal Kitap'ta farklı bir vahiy anlayışı var. Örneğin işte Elçi Pavlus'un mektupları da kutsal yazıların bir parçası olarak sayılıyor. Diğer mektuplarda kutsal yazıların bir parçası olarak sayılıyor. Kutsal Kitabın vahiy anlayışı nedir? Ve diğer inançlardaki fark nedir buna göre?
2: Evet, Kutsal Kitap'taki vahiy kavramı bir dikte kavramı değildir. Orada birçok kişi kullanılıyor. Yani Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bunlar tanıklık ediyorlar. Yaz olup bitenleri aktarıyorlar. Bir anlatı şekli var. Mesela Musa'nın Tevrat'ın başından başlayan, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diye nasıl yarattığını anlatıyor. Neden anlattığını yaratıyor. İnsanın başına gelenleri anlatıyor. Anlatı şekli de vahidir. Tevrat'ın ilk bölümleri. Buyruk da var içinde. Sina Dağı olayları anlatılıyor. Sina Dağı'na çıkıyor Musa. Orada buyruklar alıyor. 10 emir alıyor. Buyruk şekli de var. Şiir şekli vardır. Mezmurlar, ilahi mezmur, zebur denilen kitap, mezmurlar ilahidir, dualardır. Onlar da Tanrı'nın her ne kadar insanın duaları ise de, Davud'un mezmurları, duaları ise aynı zamanda Tanrı'nın vahidir. Yani Tanrı'nın esinlemesi sonucunda bunlar Tanrı'nın istediği sözlerle aktarılıyor. Şöyle bir özet yapıyor Paulus eski ait yazılarına ilişkin. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diyor. Kendi yazdıklarını da aslında o şekilde görüyor bir anlamda. Diyor ki kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur. Hani kendi yazdıkları da o şekilde. Bunları önemsemeyen kendisi de önemsenmesin diyor. Demek ki farkında ki Tanrı onun aracılığıyla halkına buyruklar, halkına eğitim, halkına gerçekler anlatıyor. Yani bunun farkında. Peygamberlik kavramı da vardır. Peygamberlerin yazıları var. Yani Tanrı'nın birinci şahıs olarak, birinci ağızdan seslendiği, ey halkım diye. Halkım benden uzaklaşıyor. Bana dönün, beni dinleyin, kulak asın tarzında seslendiği. Vahiy kitabı da vardır, en son peygamberlik kitabı da. O da bir nevi peygamberlik, gelecekleri anlatan bir kitaptır.
1: Evet.
2: Ve bu mektuplar da vahiy şeklidir. Tanrı'nın oyun gördüğü halkının Mesih inancını içerden kavrayabilmeleri için, onu yaşayanların kaleminden bu halkın iç yaşamı nasıldır diye bize öğretiyor mektuplar aracılığıyla. Farklı bir vahiy anlayışları var. Yani diğer dikte anlayışından çok farklı.
1: Evet, kesinlikle öyle. diğer belki farklı inançlarda dediğiniz gibi bir dikte yoluyla bir vahiy anlayışı varken, burada Tanrı'nın o kişilerin kendi tecrübelerini, birikimlerini ve kendilerini anlatış biçimlerini kullanarak onları esinlediğini görüyoruz. Tabii ki burada net bir şekilde Tanrı'nın vahiy var ortada, ama farklı bir vahiy anlayışı olduğunu anımsıyoruz ve görmüş oluyoruz. Evet. Bu soruyu aslında şu bağlamda da biraz genişletmek istiyorum. Müjdeyi mektuplara göre mi, mektupları müjdeye göre mi yorumlamak gerekiyor? Bir de aslında bu vahiy anlayışına bakışı da işin içerisine katarsak. Mesela siz bahsettiniz zaten ama bu mektupların bir yazılış amacı var. Bir de müjdenin bir yazılış amacı var. Bu ikisinin amacı farklı noktalar, farklı şeyleri amaçlıyorlar. Birisi İsa'nın hayatını doğrudan bize aktarmakla alakalı ve İsa'nın bu yaptıklarını öğrenip iman etmemizle alakalı konular var. Bir de mektuplara baktığım zaman orada da farklı noktalara değinildiğini görüyoruz. Mesela Elçi Pavlus'un bazı sorunlara çözüm üretmek için yazdığı mektuplar var. Mesela 1. Korintliler, 2. Korintliler mektubu gibi doğrudan o kiliseye yazılmış ve o kilise içerisindeki sorunlardan bahseden noktalar var. Bunlara yaklaşımımız nasıl olmalı aslında, onu merak ediyorum. Mesela 1. Timoteos 5. bölüm 23. ayette Elçi Pavlus doğrudan Timoteos'a bir şeyde bulunuyor, bir öneride bulunuyor. Diyor ki artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç diyor örneğin. Haliyle bizim bu noktalara olan yaklaşımımız da nasıl olmalı? Demek ki bu mektuplar içerisinde kişisel bazı görüşleri de barındırıyor mu George Bey?
2: Hani kişisel konulara değindiği kesin. Hani zaten dediğin gibi mektuplar adı üstünde mektuptur. Belirli kişilere hitaben yazılıyor. Var olan, yani kurulmuş olan kiliselerin de bazen yazdıklarına cevap vermek için de yazılıyor. Korint'te bir örnektir. Size yazdıklarını gelince diyor mesela Paulus ve bazı sordukları soruları cevap verir. Yani son derece kişisel ve duruma bağlıdır yazarken. Tabii bu genel vahiy konusuyla alakalıdır. Çok kişiseldir. Ama aynı zamanda Tanrı esinlemesidir. Buna inanıyoruz. Ve buradaki artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç dediği kişi Timoteos'tur. Ona özel yazıyor. Kişisel bir parça var. Oradan ilke çıkarabilir miyiz? Evet, ilkeler çıkarabiliriz belki de bunlardan. Ve başka önerilerde bulunuyor. İşte bana son mektubunda 2. Timoteos 4'te kitap mektubunun sonunda parçamanları, tomarları getir diyor. Bir de yani orada bıraktığım abasımı getir diyor. Yani çok kişisel isteklerde bulunuyor. Ama oradan çıkan ilke nedir? Paulus hayatının sonuna kadar kutsal kitabı çalışmaya devam ediyor, öğrenmeye devam ediyor. Evet. Büyük bir önem veriyordu ve aynı zamanda kilise hayatı nedir? Bu ilişki nedir? Bu kardeşler arasındaki yakın bağlar içeren bir yaşamdır. Mesih'in baş olduğu veya başında bulunduğu bu ev halkının içerisinde olan ilişkiler de bu örneklerde yansıyor. Tanrı bunu uygun gördü. Bizim bu yaşama, evet, kavrayabilmemiz için bu yola başvuruyor. Elçileri, mektuplar kullanıyor. Yani hem kişisel iletişimdir hem de Tanrı'nın esinlemesidir diyeceğim.
1: Evet. Tabii ki Tanrı'nın esinlemesi olmadığını söylememek gerekiyor. Siz de bahsettiniz bu noktalarda. Ama bunları yorumlarken ya da bunları alırken de yazılış amacını da hatırlamamız, kime yazıldığı, hangi bölgeye yazıldığı, belki o mektupların tarihçesi, nerede yazıldığı, o bölgedeki sorunları belki tarihsel olarak bilmek daha iyi anlamak açısından da önemlidir diye düşünüyoruz. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor George Bey. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranatha.
1: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve Gizemli Elçi Pavlus programının aslında son yarısına gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan bu program serüveni boyunca bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow'la aslında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Pavlus'la ilgili iddiaları ele almaya devam ediyoruz. Ve bugün Pavlus'un buyrukları mı, İsa'nın buyrukları mı gibi önemli bir konuya bakıyoruz. Çünkü ikisinin de buyrukları olduğunu görüyoruz İncil'de. Bunlar arasında bir çelişki var mı ya da Pavlus'un ortaya attığı yeni bir şey var mı gibi bir noktaya değiniyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, şunu sormak istiyorum. Pavlus yeni bir din mi getirmiştir? Yeni bir din yaratmış mıdır?
1: Hayır. O bir zaten bir din öğretmedi. İsa'yı duyurdu. İsa'nın çağrısına kulak asanları eğitti. Başka bir şey yapmıyordu İsa. O onları öğretiyordu. Yani bir din oluşturmadı. Yeni bir, ama şunun temelini de attı diğer elçilerle birlikte. İsa'yı inanan diğer uluslardan gelenlerin nasıl yaşayacağı konusunda birçok düzen, birçok şey öğretti. İlkeler öğretti. Musa'nın yasasından ilkeler getirerek bu Kudüs merkezli olmayan bu inanç nasıl yaşanacağını öğretiyordu. İsa da bunun böyle olacağını söylemişti. Samaryalı kadına Yuhanna 4'te söylemişti. Gün geliyor ki ne Kudüs'te ne de başka bir yerde Tanrı'ya, Baba'ya tapınacakları zaman geliyor, saat geliyor. Geldi bile diyor. Ve bu artık Kudüs merkezli Yahudilik merkezli veya sinagog havra merkezli bir din, bir anlayış olmayacak. Mesih odaklı, dünyanın her yerinde insanlar tapınıyorlar ve tabii ki bu konuda Pavlus'un katkıları büyüktür. Diğer elçiler de büyüktür.
0: Evet, zaten o da diğer elçiler gibi yine bize Mesih'i müjdeliyor. Siz de değindiniz buna, Mesih müjdesini müjdeliyor ve Mesih ile ilgili konulara değiniyor. Öyle ki Mesih İsa aslında kendisi yaşamdayken, aslında buradayken, aramızdayken, belki daha doğru ifade olabilir, zaten kendi yapacağı şeyleri bize aktarmıştı. Pavlus ise İsa'nın bu yaptıklarına, olmuş olan bu büyük değerlere, gerçekleşmiş olan bir büyük olayları bize aktarmıştı. Haliyle günün sonunda yine Elçi Pavlus'ta, diğer elçilerde hepsi Mesih İsa'nın çarmıhını, onun çarmıhtaki ölümünün önemini, bunun Tanrı'nın kurtarış tasarısı olduğunu ve bizim günahlarımızın kefaretinin Mesih İsa'nın çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle ortadan kalktığını, ödendiğini, bu kefaretin aynı noktayı vurguluyorlar. Ve bunun İman eden herkes için olduğunu tüm elçiler net bir şekilde aktarıyor. Hiçbir ayrımı olmadığını net bir şekilde aktarıyorlar. Biz de buradan tekrardan bunu duyurmuş olalım. Şöyle bir iddia da var ortada, ona biraz değinmek istiyorum. İsa Musa'nın şeriatını öğretirken Pavlus bunun tam tersini mi yapmıştır gibi bir iddia var ortada. Yani sanki İsa Musa'nın şeriatını devam ettiriyordu ama Pavlus bunu yıktı gibi bir ve yeni bir sistem getirdi gibi bir iddia var.
1: Tabii İsa Mesih şeriatı tamamlamak için geldiğini söylüyor. Onu yıkmak, onu yok etmek için değil. Pavlus da bunu yapıyor. Pavlus hiçbir zaman kendi daha önceki soruda olduğu gibi yeni bir şey, sıfırdan yeni bir şey oluşturduğunu söylemiyordu. Tanrı'nın ta İbrahim'den başlayarak verdiği vaatleri yerine getirerek o planın, tasarının devamında yaşadığını anlıyor. İsa Mesih de bunu yapıyor. İsa Mesih ama geldiği zaman yasayı, şeriatı derinleştiriyor ve tamamlıyor diyebiliriz. Mesela atalarımıza diyor İsa Matta 5'te şeriatta adam öldürmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Yani bunu içselleştiriyor, aynı zamanda derinleştiriyor. Yeni bir antlaşma, yani şeriat Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmanın koşullarıydı diyebiliriz. İsa da yeni ve Yeremya peygamber de yeni bir antlaşmanın geleceği zamanlar, günler geliyor. İsrail halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Çünkü önceki antlaşmama bağlı kalmadılar. Şeriatı uygulayamadılar. Günahlı oldukları ortaya çıktı. Şeriat altında ölüm geldi. Onlar şeriatı çiğneyerek mahkum oldular, öldüler. Ama yeni bir yasa, yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor ve İsa geldiğin zaman bu yeni antlaşmanın yeni antlaşmayı yapan olarak geldiğini, karşılarına çıktığını iddia ediyor. Ve o son akşam yemeği, her bir antlaşma zaten kanla yürürlüğe girer kutsal kitapta ve diyor ki onlara, bu son akşam yemeğinde toplarken onları topladı. Fısıh yemeğini yiyorlar. Kuzu, boğazlanan kuzunun kanını aktığı bir kurbandı. Sonra onun etini yiyorlardı. Ve o sofradan sonra diyor ki, tekrar onlara bir uyalama veriyor. Yapılacak olanı anlatıyor. Bu kase diyor ya, onlara bir kase veriyor. Sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Yani Rabbin sofrası dediğimiz olayda biz onu kutluyoruz. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi yeni bir antlaşmanın başlangıcıydı. Onun için Paulus sadece İsa Mesih'in bu yaptıklarına dayanarak Mesih İsa'nın yasası, yani yeni antlaşmanın, ruhun yasasını öğrettiğini söylüyor. Yani Tanrı bizi yazılı yasayla değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı diyor. O zaman tam tersi yapmamıştı. Musa'nın yasasının bu içselleşmiş olan Mesih'in geliştirdiği ve tamamladığı şekilde öğretiyordu. Geçersiz kılmazdı.
2: Aslında Rabbin sofrası örneğinden bahsettiniz, o kaseden bahsettiniz. Şu aklıma geldi, onu aktarmak istiyorum size. İlk kilise nasıl ibadet ediyordu ve Elçi Pavlus'un bu konuda sonradan değiştirdiği bir şey var mı? Yani Elçi Pavlus'un buyruklarında bu konuda bir şey var mı? Ve ilk kilisenin ibadet ediş şekli konusunda bir farklılık var mı?
1: Hayır, ilk kilise ibadet etmeye başladığı gün, yani Pentekost günü, o zaman okuduğumuz şey şudur. Yani onlar, Petrus vaaz veriyor orada, elçi. Tapınağın avlusunda insanları, Yahudileri tövbeye ve İsa'yı Rab olarak kabul etmeye çağırıyor. Tövbe edin, iman edin, İsa'nın adıyla vaptiz olun, kurtulacaksınız, kutsal ruh alacaksınız diye davet ediyor, çağırıyor. İman eden o 3000 kişi vaptiz oluyor ve yeni bir oluşum başlıyor ve o kişiler de, yani ilk bir araya gelmeye başlıyor hep beraber ve ilk ibadet yeri tapınağın avlusu ve evlerdi. Orada ne yapıyorlardı? Şunu okuyoruz. Elçilerin İşleri 2. bölüm ayet 42'den okuyorum. Bunlar kendilerini dört şeye adadılar. Elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölme ve duaya adadılar. Yani ekmek bölme burada Rabbin sofrasıdır. İlk günden itibaren bu başladı. İsa'nın onları buyurdu. Beni anmak için böyle yapın dedi. Yani o, onun ölümü ve dirilişini kutlamak için. O gelene kadar bunu yaptılar. Hala bugün de yapıyoruz. Paulus bunu yeni bir şey eklemedi. Elçilerin öğretisine, yani demek ki elçilerin İsa ile ilgili eski antlaşmaya nasıl yerine getirdiğini ve ki elçilerin öğretisine bağlandılar, bunu yaptılar. Paulus da aynı şey yapıyordu. Diğer elçiler de ona onayladığı gibi Paulus'un öğretileri de buna dahildir. paydaşlık, yani kilise beraberliğe, aile yaşamına ve duaya adandılar. Yani Paulus da farklı bir şey getirmiyor. Yani onların gördüğümüz şey, mesela Korintlileri yazarken kadın erkek düzenini biraz anlatıyor. Ardından da Rabbin sofrası düzenini anlatıyor. Biraz da bazı yanlışlara uyarı yapıyor. Sonra işte bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi bekleyin. Bazı düzenler getiriyor. Sırayla konuşun. Peygamberlik eden de eğer başkasının bir sözü varsa otursun. Bunlar o dönemin ilk kilisenin ibadetinin aynısıdır. Sadece onu yansıtıyor. Yani nasıl tapındıkları ortadadır. İlahi söylüyorlardı, mezmurlar okuyorlar, eski ahit kutsal yazılarını okuyorlar ve dua ediyorlar. Bugün de yaptığımız şeydir. Kültürden kültüre göre değişiklik gösterebilir ama özde aynı.
2: Evet, özde zaten çok sık bahsettiğimiz gibi program içerisinde de yine Mesih'in çarmıhına odaklanmak, o çarmıhtaki kefarete odaklanmak ve onun üçüncü gün dirilişini anımsamakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve her ulustan insan İsa'ya geliyor, iman ediyor ve tövbe ediyor. O elçilerin döneminde de bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, son olarak şunu sormak istiyorum George Bey. Paulus'un bazı buyrukları var. Örneğin siyasi olarak algılanabilecek bazı buyrukları var, öyle ifade edeyim. Paulus'un siyasi söylemleri ile İsa'nın söylemleri farklılık gösteriyor mu? Örneğin Paulus'un işte yöneticilerinize bağımlı olun gibi buyrukları var. Bu dönemin yönetimine, işte Roma'ya bir fayda sağlamış mıdır bu buyruk? Yani onun ekmeğine yağ sürmüş müdür Roma'nın, Paulus'un bu buyruğu? Bu amaçla mı yazılmıştır? Yoksa İsa da zaten benzer bir şeyi söyler mi?
1: Esas İsa'nın kendisi ilk önce Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diyendi. Yani evet, siyasi yönetiminin yaptığı her şeyi onaylamıyor İsa zaten. Ve aynı zamanda onlara direkt söylerdi. Sana gökten verilmeseydi, mesela Romalı valiye söylüyor, sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye. Ama onları yıkmak için, onları devirmek için hiçbir girişim yapmadı. Paulus da aynı çizgide devam etti. Diğer elçiler de içinde bulunduğunuz, altında bulunduğunuz yetkiye bağımlı olun. İyi vatandaş olun. Her işi ne yaparsanız yapın Tanrı'nın yüceliği için en yararlı kişiler olun. İyi işlerle hizmet edin etrafınızdaki kişilere, ülkenize, yetkinize. O zaman bence farklı bir şey öğretmedi. Roma'nın ekmeğini yağ sürmedi. Onlara karşı İsa Rab'dir diye haykırmaya devam etti. Bunun için de ölme, ama bunun için ölmeye de razıydılar. Yani karşı çıkıp yani savaşmadılar. Sadece gerçeği sözlü olarak ilan ettiler. Hiçbir zaman kılıçla hiçbir şey yayılmadı Hristiyanlarca.
2: Zaten İsa da kendisi kılıçla yaşayan, kılıçla ölecektir, kılıcını kınına koy. Evet. Diyor. Aslında çarmıha gerilmeden önce tutuklanırken o Getsemane bahçesinde bir öğrencisi kılıç çektiğini ve İsa'yı savunmaya çalıştığını belki görüyoruz ama İsa bunu net bir şekilde bir buyruk olarak veriyor. Kılıçla yaşayan kılıçla ölecektir ve kendisi, evet, de bu dünyadaki amacının aslında siyasal bir şey olmadığını, kendi krallığının göklerde olduğunu çok net bir şekilde vurguluyor. Demek ki bu noktada da İsa ile Paulus arasında bir fark yok. Ve aslında bu program serimiz boyunca bu birçok iddianın asılsız olduğunu, bir karşılığı olmadığını net bir şekilde gördük. Hem tarihsel olarak ele almaya çalıştık, hem de İncil metinleri üzerinden, yeni ahit metinleri üzerinden ele almaya çalıştık. Çünkü İncil'i ve kutsal kitabın genelini sadece bir inançsal bir kitap olarak değil, aynı zamanda tarihsel bir veri olarak da ele almamız gerekir. Tarihsel bir kitaptır aynı zamanda ve tarihçiler tarafından da sık sık başvurulan eserler arasındadır. George Bey, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bu seri için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
2: güzel bir seri oldu. Umarım faydalı olur literatüre de, Hristiyan teolojisine de ve bu konuda merak eden kişiler için de umarım faydalı bir içerik olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan, ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Gizemli Elçi Pavlus programının sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medyada @radyomarinata yazarak bizi bulabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda bununla beraber de soru ve görüşlerinizi de soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Esen kalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde maddi yardım konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bu konu da önemli, maddi yardım. Çünkü olması gereken de bir durum aslında hayatımızın içerisinde. O zaman kutsal kitap bize yardım etmek konusunda ne söylüyor? Bu soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: Hani Hristiyanlar toplumu tanrısal değerler bakımından korumakla yükümlüdür. Yani öncelikle demek ki bir yardım konusu varsa bu iyi ve bir merhamet eylemidir. Ve bunu kendi hayatımızda göstermemiz gerekiyor. İnsan kardeşlerimize iyilik yapmalıyız. Sadece maddi olarak değil, aslında manevi olarak da iyilik yapmalıyız. Yani bazı durumlarda kişi için para çok önemli olmuyor. Yani diyelim ki bir kişi yakınını kaybetti, bir kayıp yaşadı. Daha çok duygusal zorluk yaşıyor olabilir. Yani bizler her durumda maddi manevi yardım yapmaya hazır olmalıyız Hristiyanlar olarak. Yine İncil'de de özellikle yoksullara ya da ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek özendiriliyor. Yani ve Tabita adında bir hanımdan söz ediliyor. Tabita ceylan anlamına gelir. Ve bu kadın iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. Yani böylece Tanrı'nın beğenisini kazandı. Yani merhametli bir kişiydi. Tanrı'nın yüreği, yani daha önceki yaptığımız programlarda da söyledik, yoksullara karşı özel bir tutumu var. Yani yoksulluk Tanrı'dan gelmiyor. İnsanın kurduğu işte bu ekonomik siyasi düzenden geliyor. Yasada, yani Musa peygamber döneminde verilen yasada şunu yazıyor: 7. yıl borçları bağışlama yılı yakındır diyerek yüreğinizde kötü düşünceler barındırmaktan sakının. Öyle ki yoksul kardeşlerinize karşı eli sıkı davranıp ona yardım etmekten kaçınmayasınız. Yoksul kardeşiniz sizden Rabbe yakınabilir. Siz de günah işlemiş olursunuz. Yani o zaman borçları bağışlıyorlardı. Yani yasada da borçları bağışlatma yılı vardı. Ve demek ki Tanrı insanların borçlanarak köleleştirilmesini istemiyor. Ama insan yine bu sistemi kuruyor. Yine daha doğrusu maddi yardımlar konusunda konuştuğumuzda cömert olmalıyız. Yani cömertlik gittikçe kaybolan nitelikli davranışlarımızdan bir tanesidir. Evet. Daha çok kendimize bakıyoruz. Kendi harcamalarımızı iyi dengeliyor olabiliriz. Ama cömert olmayabiliriz. Yani cömertlik var. Yine İsa Mesih dağdaki vaazında Hristiyanlara toplumda tuz ve ışık olmalarını söyledi. Tuz ve ışık olmalarını istedi. Ve bu ne anlama geliyor? Yani tuz bildiğiniz gibi koruyor. Özellikle buzdolaplarının olmadığı bir dönemde koruyucuydu. Etleri işte tuzda koruyorlardı. Peynirleri tuzda koruyorlardı. Ama bu tuz tadını yitirirse artık bir işe yaramıyor. Yani biz kutsal kitaba bağlı Hristiyanlar olmuyorsak toplumu koruyamıyoruz. Yani kendimizi de koruyamıyoruz. Kiliseyi de koruyamıyoruz. Toplumu da koruyamıyoruz. O zaman İsa tuzdan ışığa geçiyor. Siz diyor dünyanın ışığısınız. Yani tepedeki kent gibi olmalısınız. Yani her yerde parlamalısınız. Yani bunları gizlememelisiniz. Ve bu ışık herkese yayılmalı. Ve sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Bu da çok önemli. Çünkü eğer biz bu maddi yardımları yapıyorsak, yani iyi işler olarak bunu gördüğümüzde, kabul ettiğimizde övgü bize gelmemeli. Yani gurur kaynağı olmamalı. Kime? Tanrı'ya gitmeli. Çünkü neden? Bütün iyi niteliklerimizi Tanrı'dan alıyoruz. O zaman Tanrımızı yüceltmesi lazım. Hı-hı. Eğer kendimizi yüceltiyorsa insanlar maddi yardımları yaptığımızda, demek ki yanlış bir noktadayız. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımızda maddi olarak yardım edilmesi gerektiğini görüyoruz ve bu anlamda her imanlının tuz ve ışık olması gerektiğini de aslında okuyoruz. Peki birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz pastörüm?
1: Yani mükemmel insan, aynı zamanda ulvi kimliğe sahip İsa Mesih. Hı hı. Bu konuda o dağdaki vaazda iyi örnek bıraktı, iyi bir öğretiş verdi aslında. Matta 6. bölüm 1-4 ayetlerde öncelikle şunu söylüyor: doğruluğunuzu insanların önünde gösteriş amacıyla sergilemeyin. Hı hı. Yani demek ki cömert olmak, iyilik yapmak, merhametli olmak doğruluk eylemi oluyor. Ama bunu gösteriş amacıyla sergilemeyin. Yani az önceki sözlerime dönersem, yani kendimizi yüceltmeyelim. Hı hı. Yüceltecek olan, bize bu bereketleri veren Tanrı'dır. Yani ve iyi niteliğimizde ondan aldığımız için demek ki onu yüceltsinler. Ve göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız diyor. Yani buradaki ödül cennette olmak gibi düşünmeyebiliriz ama bir ödülden de söz ediliyor. Yani bunun bir bereketi var mutlaka. Ve şimdi bu okuduğum ayetlere bakarsak, yani yardım edenleri gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Yani, hı hı. Saygıdeğer dinleyici de biraz gözüne getirmeye çalışsın. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çalarak ilan etmeyin diyor İsa Mesih. Hı hı. Yani bazı kişiler bir yardım yapıyor ama nedir? Yani bunu ilan ederek, yani bütün herkese göstererek, karşısındakinin de onurunu kırarak, hı hı. yani kendisini yücelterek yapıyor. Ve İsa Mesih bunu istemiyor. İkiyüzlüler insanın, hı hı. övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almıştır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Yani demek ki biz bir sadaka veriyorsak, yardım, hı hı. yapıyorsak bunu gizlide yapmamız lazım. Kendimiz bilmeliyiz. Yardımı alan kişi bilmeli. Bir de Tanrı'nın kendisi bilmeli. Çünkü bizi ödüllendirecek olan Tanrımızdır. Yani göklerdeki babamızdır.
0: Hı hı. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazen yardım eden insanlar var ve bunları gösteriyorlar. Ve şunu söylüyorlar genellikle: bunu gösteriyoruz çünkü insanlar için teşvik edici olsun. İnsanlar bunu görerek onlar da yardım etmeyi istesinler diye bir bakış açısıyla da bazen yaptıklarını sergiliyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı mı o zaman?
1: Yani İsa Mesih öyle öğretmiyor. Yani onu, hı hı. söyleyebilirim. Belki o bizim için söyleniyor ama yardımı görsünler de yapsınlar diye yaparlar mı tam da bilemiyorum. Ama yardım yapmalıyız. Ama bunu gizli de yapmamızı söylüyor. Ve biz bunu yapmadığımızda, yani başkaları görmek gibi bir iyi niyetimiz olduğunu düşünüyorsak da, sonuçta yine benlikle ilgili konular da ortaya çıkıyor. Yani ki bunların başında gurur geliyor. Yine insan yardım edebilir ama sadece yardım ettiğini değil, başka insanları kontrol etmek isteyebilir, hı hı. yaptığı yardımlarla. Ve toplumlarda, yani hemen hemen her kültürde ekonomik durumu iyi olanlar genellikle daha çok kabul görüyorlar. Hı hı. Onlar da bu zenginliklerini Tanrı'yı yüceltmek için değil de nedir, kendilerini yüceltmek için, hı hı. Kullanmış oluyorlar. O zaman biz bu durumda, yani İsa Mesih'in söylediği gibi, sadece yardım yapacağımız kişinin bunu bilmesi yeterlidir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki insanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı? Aslında bu çok derin bir konu. Üzerinde fazlaca da durabiliriz. Yürek tutumumuz ne olmalı? Çünkü Tanrı yüreğimize bakar. Biz hangi, evet. amaçla nasıl yaparsak yapalım, Tanrı tabii ki yüreğimizi görecektir, amacımızı bilecektir. Onun için hangi yürek tutumu doğru olacaktır bizler için?
1: Yani ayrımcılık yapmamalıyız. Yani Tanrı her türlü ayrımcılığı istemiyor. Yani yine Yakup bölümünde özellikle zenginlerle yoksullar arasında bir karşılaştırma var. Demek ki o kilisede böyle bir problem vardı. Hı hı. Yani yine kilise dediğimizde özellikle havarilerin olduğu dönemde, yani İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kurulan kiliseye baktığımızda iman edenler putperest kişilerdi. O zaman birçok putperestlik alışkanlıklarını da beraberine getirdiler. İşte daha önce yaptığımız birkaç programda bunu söyledik. Yani örneğin cinsellikle ilgili günahlı durumlarını, hı hı, iman ettikten sonra sürdürmek istediler. Ama bu sadece o alanda olmuyor. Hangi alanda da oluyor? Toplumdaki konum açısından da bir ayrım ve ayrımcılık oluyor. Hı hı. Ve böyle bir durumda Yakup Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle oradaki insanları uyarıyor. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarının dibinde dur derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Hani burada kilise için konuşayım, en azından sorumlu olduğumuz bizim kendi, hı-hı, alanımız için konuşayım. Yani Tanrı o kişiyi kabul etti. Yani o İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Ve Tanrı da ona değer veriyor. Ama biz insan olarak ne yapıyoruz? Dış görünüşe bakarak, hı-hı, bazı kişilere daha çok ayrıcalık vermiş olabiliriz. Hı-hı. Ayrımcılık değil, ayrıcalık yapmış olabiliriz. Ama Tanrı da bunu istemiyor. Ve herkese aynı davranmamızı istiyor. Demek ki yürek tutumumuzda önce bu ayrımcılığı ve ayrıcılığı kaldırmalıyız. Yani bunu söyleyebilirim. Ve yine devam eden ayette dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olarak seçmedi mi? Demek ki Tanrı yoksulları da kendi mirasçısı olarak seçti. Hı hı. Yani bunu anlatıyor. Onlara özel bir değer veriyor. E diyor ki ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Yani diyelim ki yardım yapıyoruz belki. Hı hı. Ama yoksulun onurunu kırıyoruz. Gösteriş için yapıyoruz. Başkalarına anlatıyoruz. Yani ben toplumda bu örnekleri çok görüyorum. Yani bir kişi bir iyilik yapıyor. Hı hı. Yani yanına yaklaşamıyorsunuz. O kadar çok anlatıyor. Aslında onu biz görmediğimiz halde, tanık olmadığımız halde, İşte bugün de görevimi yaptım gibi bir düşünceyle, hı hı, bunu anlatıyor. Yani iyilik yapıyorsak, yani bunu borazan çalarak ilan etmenin bir anlamı yok. Ayete göre o kişinin onurunu kırmış oluyoruz. Hı
0: hı. Yani biz yardım edeceğimiz kişiyi yani belirlerken ya da böyle bir eylemde bulunurken onun hangi kültürden olduğu, hangi millete ait olduğu, dilinin ne olduğu, inancının ne olduğu fark etmez o zaman. Yani yardım ihtiyacı varsa yardım etmeliyiz.
1: Tabii yani insan kardeşimize yardım etmeliyiz. İncil'de bir yerde şunu yazıyor. Özellikle iman ailesinin üyelerine yardım edin. Yani bunu söylediği zaman aslında kökeninde aranızda yoksul olmayacaktır sözü var ya, herhalde, hı hı, oradan esinleniliyor ve Kutsal Ruh öyle yönlendiriyor diye düşünüyorum. O zaman bir kilisede iman ailesi dediği iman edenler arasında yoksul olan varsa, yani kilise olarak temel ihtiyaçlar konusunda biz buna duyarlı olmalıyız. Yani Tanrı bize bir sorumluluk veriyor ve o kardeşimizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımız gibi düşünmemiz lazım. Nasıl kendimizin yemek yemeye, su içmeye, barınmaya, giysiye ihtiyacı varsa onun da var. Ve bunu bir de doğru bir şekilde yapmalıyız. Yani onun onurunu kırmadan yapmalıyız.
0: Evet. Yine de burada yürek tutumu gerçekten önemli. Çünkü bazen sadece gösteriş olsun diye yapılan yardımlar var. Bazen sadece herkesin gözünde daha iyi olmak için yapılan yardımlar var. O yürek tutumu gerçekten çok önemli. Yani bazen kendi egomuzu tatmin etmek için de bunu yapıyor olabilir miyiz?
1: Evet, öyle yani insan işte nasıl diyeyim, benlikle ilgili konulara önem verdiği için, hı hı, ne yapıyor? İşte kendisini önemli görülmesini istiyor. ve bunu gururlu oluyor. Hı hı. Ve bu gurur ve önemli görünme isteği diğer insanlardan bir onay almasıyla gerçekleşiyor. Ama hı hı. bu tür kişilerin iç varlıklarına baktığımızda aslında bir onay ihtiyaçları var. Ve bu onayı da ne yapıyorlar? Maddi zenginliklerini kullanarak hı hı. yapıyorlar. Yine söylediğim gibi hemen hemen her kültürde zenginler kabul edilen kişilerdir. Örneğin bir yanlış bile yapsa ya adamın parası var deyip geçiyorlar. Öyle yani ben hı hı. kaç defa denk geldim buna. Yani daha hoşgörülü davranıyorlar. Ama Tanrı bunu böyle istemiyor. Yani o şekilde düşünmüyor. Zengin de kendi yüreğine iyi bakması lazım. Yani doğru bir noktada Tanrı'nın istediği bir noktada tutması gerekiyor. Yani aslında onayı insanlardan değil, yani hı hı. İsa Mesih'in de söylediği gibi nedir? Tanrı'dan alması lazım, Tanrı'ya bakması lazım. Ödülü verecek olan o. Yani hı hı. insanların övgüsü pek bir işe yaramıyor.
0: Evet, yani o zaman insanlardan övgü almak için değil, Tanrı'yı yüceltmek için onun o sevgisini, merhametini bir şekilde insanların yansıtmak için, görmeleri için yapmamız gerekiyor yardımları.
1: Evet, yani Rabbi hoşnut etmek Hı-hı. için yapmalıyız ve onun dediği gibi eğer yeryüzünde tuz ve ışık olmak istiyorsak, yani bu söylediğim Hı-hı. İsa Mesih'in söylediği sözleri bir daha tekrar edersek, o zaman nedir? Bunu doğru bir şekilde Tanrı'nın istediği gibi yapmalıyız. Ve o zaman bizim ışığımız insanların önünde parlayacak. Ve bu iyi işleri gören Göksel Babamızı yüceltmiş olacağız. Ve insanlar da onu, Göksel Babamızı yüceltmiş olacak.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor pastörüm. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programı içerisinde maddi yardım konusunu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitabın yardım etmek konusuna bize neler söylediğine baktık ve birine yardım edeceğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuştuk. İnsanlara yardım ederken yürek tutumumuz ne olmalı üzerinde durduk son olarak ve şununla aslında devam edelim. Çünkü biz veren kişinin yürek tutumu üzerinde konuştuk ama alan kişinin yürek tutumu ve durumu ne olmalı? Çünkü bazen kendini kötü hissediyor olabilir böyle durumlar içerisinde. Ne yapmalı, ne düşünmeli? Biraz bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Çünkü her zaman veren değil, bazen alan tarafta olabiliriz.
1: Evet, doğru. Yani aslında söylediklerimizi tersine çevirip bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte ne dedik? İsa Mesih'in sözüyle, yani bir elimizi verdiğimizde öbürünün haberi olmasın. Yani onu rencide etmemeliyiz. Ve alan kişiyi açısından baktığımızda o da, yani bu iyiliğin belki Rab'den geldiğini öncelikle görmesi çok önemli. O da insana bakıyorsa o zaman insanlardan beklentisi yükseliyor. Ve tamamen insanlarla ilgili bir konu gibi düşünmeye başlar ki o zaman o da uzaklaşmış olacak. Aslında bu çok iyi bir soruydu. Genellikle biz verenlere bakıyoruz ama alan tarafından düşünmüyoruz. O zaman o da gelen bu iyiliğin, merhametin Rab'den gelen bir iyilik olarak görmesi lazım. Yani ona göre kendi yüreğini doğru bir noktada tutması gerekiyor. Yine teşekkür ettiğinde tabii ki veren önemli. Kendisi bir veren kişi fedakarlık yapıyor. Ama şükretmeli aynı zamanda Rab'be diye düşünüyorum. Onun yürek tutumu da doğru olması için.
0: Evet. Aslında Tanrı direkt olarak bazen bereket dediği gibi bazen farklı insanları kullanarak da insanları bereketleyebiliyor. Bu noktada o bereketin Tanrı'dan geldiğini bilmek, şükretmek lazım ve kabul etmek de gerekiyor.
1: Evet, aklıma Tevrat'ta İlyas peygamberin döneminde Sarafatlı dul kadının hikayesi geliyor. Yani korkunç bir kıtlık vardı o dönemde. Ve İlyas peygamberi Rab gönderdi. O kadına gitti. O da açtı. Yani aslında o da öldürülecekti. Sonra kadınla konuştuğunda bana hemen bir pide yap diyor. Yani o açlıktan ölmek üzereyim. O zaman kadın diyor, yani evde bir pidelik işte un var. Birazcık da yağ var. Belki işte oğlumla beraber ölüp gideceğim. Yani çok zor bir durumdayım diyor. Şimdi böyle bir durumda kadın şeye bakıyor, yani elinde olana bakıyor. Bir pidelik un var, birazcık yağ var, başka bir şey yok. Ölüp gideceğim diye düşünüyor. Ama İlyas peygamber yine bunu söylüyor ve kadın buna iman ediyor. Yani İlyas peygamberin söylediği söze ve ona işte bir pide yapıyor ve veriyor. Ve o kıtlık döneminde o kadının evinden un veya eksik olmuyor. Yani Tanrı bunu çoğaltıyor. İşte bunu görmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani olmayabilir ama insana değil de yine Tanrı'ya bakmak, o bereketin Tanrı'dan geldiğini ve geleceğine inanmak önemli bir konu.
0: Evet. Peki insanlara yardım etmek, vermek konusunda bir sınır var mı?
1: Yani böyle bir sınırın geçtiği yer hatırlamıyorum. Yani kutsal kitapta vermek teşvik ediliyor. Cömertçe vermek teşvik ediliyor. Cömert olmak teşvik ediliyor. Hatta vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor ve bu sözün İsa Mesih'ten geldiğini yazıyor. Yani vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyor. Yine vermek bu maddi konularda büyük bir konu, çok geniş bir konu. Yani sadece parayla ilgili bir konu değil. Yani birçok şey verilebilir insanın, maddi olarak verebilir ama sadece para ya da parayla ilgili olmayabilir. Yani cömertlik teşvik ediliyor, sınırlama yok. Ama aynı zamanda hikmetli olmak lazım. Yani bunu görmek gerekiyor. Hikmetli olmak demek ne demek? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerçekle yalanı birbirinden ayırıp muhakeme edip ona göre davranmak gerekiyor. Yani ihtiyacı olmayan birine yardım etmek ya da yardımcı olmak çok anlamlı olmayabilir. Ya da uyuşturucu bağımlısına maddi yardımda bulunmak. O da iyi olmayabilir. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Biz kilisemizde İşte ücretsiz İncil veriyoruz. Hı hı. Ama bir süre sonra onların satıldığını öğrendik. Yani sahaflara gidip satılıyordu. Görenler de vardı ve onlar, hı hı, madde bağımlısı diye geçiyordu. Biz ondan sonra, yani bunu duyduktan sonra, İncil'lerin kaşesine parayla, İncil'lerin kapaklarına parayla satılamaz diye, hı hı, kaşe vurmaya başladık. Yani demek ki iyilik yapılabilir. Yani bu, hı hı, maddi bir iyilik de değil. Yani tamamen ruhsal bir iyilik, ama kişi paraya ihtiyacı varsa bunu bulmaya çalışıyor. Demek ki yaptığımız iyiliğin nereye gittiğini ne bakmak lazım. Ya da diyelim kartlar var şimdi. Bir yoksula kart veriyorsunuz ama bunu sigara için kullanmaması lazım. Yani biz buna dikkat ediyoruz. Böyle bir şey yapacaksak sigara ya da alkol olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ama yine de kişi bunu olumsuz kullanmaksa kullanıyor. Götürüp kartı satıp başka şey alabiliyormuş. Ama o kadarını yapamıyoruz. Ama en azından, yani hikmetli bir şekilde o kişinin ihtiyaçlarına göre yardımcı olmalıyız. Yani bu bir konu. İkincisi, beklentileri yükseltmemek gerekir diye düşünüyorum. Yine kendi edindiğim deneyime göre, eğer bir kişi çok ihtiyaç içindeyse, ona verilen her şeyden sonra beklentileri yükseliyor doğal olarak. Daha çok, daha çok, daha çok olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu karşılanmıyorsa kırılıyor ve çok tepki veriyor. Aslında anlıyorum, yani o tür kişilerin yüreğini anlıyorum, ama aynı zamanda çaresiz de hissettiğim oldu yani birkaç defa. O zaman biz bu yardım yapıyorsak, diyelim evinde elektrik kesilmiş, işte faturasını ödüyoruz ama ikinci bir defa ödeyeceğimizi bekliyorsa, tamam iki ödedik ama sanki ömrünün sonuna kadar elektrik faturası ödeyeceğiz gibi düşünmemesi lazım. Yani bu önemli. Çalışamaz bir duruma getirmemek gerekiyor. Yine aynı şekilde, ya nasıl olsa gündelik yiyeceğim geliyor, ben çalışmasam da olur gibi bir düşünce varsa olmamalı. Yani kişiyi gerçek hayatın içinde tutacak şekilde yardımlar yapmalıyız. İş bulmasını teşvik etmek, kendi işte olanaklarıyla geçinmesini teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani başka bir konu, yine yardım eden açısından, yardım ettiği kişiye egemen olmamalı. Yani tamam, belki uyuşturucu almasın diye bir dikkatli olmalıyız, ya da işte daha onun gibi konularda kullanmasın diye dikkatli olabiliriz, ama ya bir çay da içecekse, ya sende paran yok neden çay içiyorsun dememeliyiz. Yani onun bir özgürlüğü olması gerekiyor. Bu yardımı alanın hayatına da öyle kontrol edecek şekilde müdahale etmek de uygun olmuyor diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında bununla ilgili benim de deneyimlerim var. Genel olarak bir kişiye yardım ettiğimizde, zor durum içerisinde olduğumuzda, nereye harcayacağını, ne yapacağına kadar aslında karar vermek istiyoruz. Bize göre doğru olan yerlere harcasın istiyoruz. Mantıklı gelmediği, bize mantıklı gelmeyen yerlere harcadığında aslında tepki göstermeye başlıyoruz. Evet, dediğiniz gibi bir egemen olma durumu var. Bizim istediğimiz şekilde harcasın istiyoruz aynı zamanda, parayı verdiğimizde.
1: Evet, onu ben de aslında siz söyleyince tanık olduğumu düşünüyorum. Yani ben de tanık olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi, yani tamam ben şimdi bunu verdim, bu böyle yapmalı. Yani bir özgürlüğü olması lazım. Ama aynı zamanda diyelim bunu yiyecek için vermişsek, yiyecek için de kullanılması önemli diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir ihtiyacı var. Yani bunu yiyeceği seçebilir ama amacına göre kullanması da önemli tabii.
0: Evet. O zaman veren için aslında hem egemen olmaması lazım, hem de kendine bağımlı olacak duruma getirmemesi lazım karşı tarafı diyebiliriz. Alan için de aslında buna güvenip, yani böyle bir yaşam sürmeye devam etmemesi, aslında çabalaması, bu durumdan çıkması istemesi gerektiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bu gelen yardımın yine de Tanrı sayesinde, Tanrı'nın yardımıyla bir şekilde olduğunu bilip şükretmesi gerekiyor. Ve olmadığında da aslında hani bunun için bir kırgınlık ya da bir öfke olmaması lazım yüreğinde. Çünkü zaten yardım ve oluyorsa şükretmek lazım, olmuyorsa da zaten bunun için öfke duymaya gerek yok. Diyebilir miyiz?
1: Tabii, evet öyle diyebiliriz.
0: Peki bazen şunu da düşünüyor insanlar. çok veren, çok yardımda bulunan kişiler var hayatın içerisinde ve sanki Tanrı için daha değerli ya da Tanrı böyle kişilere daha çok mu değer veriyor?
1: Yani öyle vermiyor diye anlıyorum. Kutsal kitabı okuduğumda da bazı örnekler var. Biz şöyle düşünmeliyiz, yani iyilik yapmak iyilik yapmaktır. Yani hı hı. iyilik yapmalıyız, yani miktardan çok olanaklara ve amaca bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Ve tuz ve ışık olacak şekilde yapmalıyız. Yine bir kez daha söylemek istersem. Elimizde olana göre vermeliyiz. Gururu ekmemeliyiz.
0: Hı hı.
1: Bu bir verme şekli, ondalık var İncil'de. İşte orada dul kadının bağışı diye bir bölüm var. Orada kadın iki bakır para atıyor ondalık kutusuna tapınakta.
0: Hı hı.
1: Ama diğer zenginler gösteriş içinde veriyor. Ve İsa bunu görüyor. Diyor ki bu kadın diyor, yani diğerlerinden daha çok verdi. Yani o iki bakır para bugün atıyorum 2 lira gibi. Yani bu da çok büyük bir para değil. Yani 2 lira gibi bir para. Ve İsa bu kadını övdü. Ama ben bu konuyu yıllarca çok yanlış anladım. Yani sanki 2 bakır para versem de ya da işte 2 lira versem de Rab çok seviniyor gibi düşündüm.
0: Hı hı.
1: Ama orada bir detay var. O dul kadın son 2 parasını verdi. Yani hı hı. son 2 lirasını Tanrı'ya verdi.
0: Hı hı.
1: Ama bizde varsa tabii ki daha fazlasını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bazı kişiler de çok fazla fedakar olabiliyor. Kendisinden çok fazla veriyor da insanlara. Hatta kendini zor durumda bırakacak şekilde de veriyor. Yani bu doğru bir yaklaşım mı? Çünkü belki kendisi için de önemli ve gerekli bir şeyi sırf yardım etmek için ya da karşı tarafa fazla bir hani bir merhamet duyduğu için de verip kendisini zor durumda bırakan insanlar da var. Çünkü farklı farklı karakterde birçok insan olduğu gibi böyle insanları da tanıdım. Bu doğru bir yaklaşım mı o noktada?
1: Yani tabii kişisel kararını veriyor. Hı-hı. Ama o zaman hikmetli olmaktan söz ettik. Yani hı-hı. demek ki hikmetli mi diye düşünebiliriz. Bir de önceki yaptığımız programların birinde söylemiştim. Kişiler İsa Mesih'e iman ettiler.
0: Hı-hı.
1: Ve Pentekost günü Petrus konuştuktan sonra. Ve her şeylerini sattılar.
0: Hı-hı.
1: Ve o kişileri incelediğimiz zaman yani kilise tarihinde şöyle bir yorum var. O kişiler her şeylerini sattıkları için İlk kilise çok yoksul oldu ve yoksullaştı.
0: Hı.
1: Çünkü her şeylerini sattılar.
0: Hı hı.
1: Bazı kişilerin yorumuna göre her şeylerini satmaları belki o kadar yerinde olmayabilir. Tanrı açısından öyle. İsa dedi işte zengin onu izlemek istediğinde her şeyini sat beni izle dedi.
0: Hı hı.
1: Yani yaptılar, bu buyruğu yerine getirdiler.
0: Hı hı.
1: Ama bazı durumlarda her şeyi satmak kişinin kendisini yoksullaştırması anlamına geliyor. Yani bunu bugüne uyarlayalım diyelim. Bütün Hristiyanlar her şeylerini satıyorlar. Yeryüzünde hı hı. kaç milyar Hristiyan varsa o zaman o kadar yoksul oluyor. Çünkü artık yok yani
0: evet.
1: o açıdan da düşünmek lazım.
0: Evet, hikmetli olmak bu noktada çok önemli
1: evet.
0: Gerçekten. Peki toplum içerisinde şunu da çok duydum ben, çok da merak ediyorum cevabınızı. Çok yardımda bulunan kişiler genel olarak kötülükten korunacağı ya da başlarına bir şey gelmeyeceği konusunda bir inançları var ya da felaket olmayacak gibi. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? O kadar işte sadaka verdik, işte bizi korudu bundan ya da işte bu kadar yardım ettik, şimdi karşılığını görüyoruz. Ya da başına kötü bir şey geldiğinde o kadar da yardım ettik insanlara, niye bu başımıza geldi diyenleri de duydum aslında. Bu konuda ne dersiniz?
1: Ya doğru, yani öyle bir anlayış var ama yani iyilik kötülük konusuna baktığımızda aslında dünyanın kendisi kötü. Yani hı hı. her an herhangi bir şey olabilir. Ya kaldırımda işte oturanlar var, araba üzerine çıkıyor. Yani burada buna kader diyebilir miyiz, diyemez miyiz?
0: Hı hı.
1: Kendimi zorluyorum. Yani bir cevap vermekte de zorlanıyorum. Ben kişisel olarak bağlamıyorum. Yani hı hı. neden bağlamıyorum? Çünkü biz Tanrı ile olan ilişkimiz bu yaptığımız iyiliklere bağlı olan bir konu değil.
0: Hı hı.
1: Yani bir Tanrı'nın Rabliği var ve o bizi çocukları olarak kabul ediyor. Yani bizim ilişkimiz bunun üzerinde kurulu, iman üzerinde kuruldu. Hı hı. Yani biz ona iman ediyorsak, İsa Mesih'in günahlarımızı üstlenip, çarmıta günahlarımızı üstlenip üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsak, o zaman biz zaten korunuyoruz. Çarmıta çünkü şeytan zaten yenildi. Hı hı. Bunlar daha çok psikolojik olabilir diye düşünüyorum. Yani psikolojik hı hı. açıdan olumlu olabilir. Daha iyi hissetmesini evet. sağlayabilir. Ama olumsuz bir olay olduğu zaman da ya işte şunu da yaptım da böyle de oluyor. O zaman Tanrı'ya da kafa tutuyor aslında. Hı hı. Yani çünkü her şey Tanrı'nın takdiri altındadır. Ama şey, iyilik yapmalıyız. Yani bunu hı hı. defalarca söyledim, söylüyoruz. Nehemya var Tevrat'ta geçen önderlerden. Ey Tanrım, beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım işleri hiçe sayma diyor. Ama bunu derken hı. yani kötülükten korunmak ya da cennete gitmekten de pek söz etmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kurtuluşla ilişkilendirmiyor. Yine Titus'ta, İncil'de bu güvenilir bir sözdür diyor. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konuda ısrarlı olmalarını istiyorum. Hı hı. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır. Yani yapmalıyız, yani iyi olduğu için yapmalıyız hı hı. ama öyle çok fazla da büyük bir beklentimiz olmasın.
0: Hı hı. Peki cennete gidebilmemiz için bir avantaj sağlıyor mu bu yaptığımız yardımlar?
1: Yani İncil'e göre hayır. Yani bu konuda özellikle Protestan kiliselerin görüşünü söyleyecek olursak hayır. Çünkü Romalılar 1:17 ayette Tanrı'nın insana akladığı müjdede, yani İncil'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur diyor. Demek ki konu parayla olmuyor hı hı. ya da maddi yardımlarla olmuyor. İmanla oluyor ve iman eden kişi yaşıyor. Yine Efesliler mektupta iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor. Eğer biz parayla ya da iyi işlerle kurtuluyorsak lütuf olmaz. Yani bu hı hı. çok önemli. Lütuf hak edilmeyen iyiliktir. O zaman Tanrı bize hak etmediğimiz bir iyilikle kurtarıyor ya da paramızla kurtarıyor ya da maddi zenginlikle hı. zenginliğimizle kurtarıyor. Cömert bile olsak. Yani böyle bir anlayış var ama bunun yozlaşmış bir düşünceden, anlayıştan kaynaklandığına inanıyorum. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz diyor İncil'de. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
0: Hı hı. O zaman yani sevaplar, yardımlar bizi cennete götürmez.
1: Götürmez.
0: Ama yardım yani. Etmek gerekiyor.
1: Gerekli, evet. Hı hı. Etmeliyiz, yapmalıyız yani. Evet. Tuz ve ışık olmak için yapmalıyız.
0: Aslında zamanımızın da sonuna geldik. Kısaca bir toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz? Biz genel olarak konuştuk maddi yardım, kutsal kitabın maddi yardımda bulunmamızı istediğini, tabii ki bunun için hikmetli davranmak gerektiğini, veren taraf ya da alan taraf olabiliriz ama yürek durumumuz bu noktada çok önemli olduğunu konuştuk ve dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Ve her imanlının aslında yardımda bulunması gerektiğini ama bunu cennete gidebilmek için ya da işte bir kurtuluş için değil, sadece Tanrı'dan öğrendiğimiz o doğruluğu yapmak için, tuz ve ışık olmak için de söyledik. Çünkü kurtuluş için iman etmek gerekiyor İsa Mesih'e sadece. Bunu da az önce söylediniz. Genel olarak, son olarak ne söylemek istersiniz? Herkese yardım edebilir miyiz? Her durumda yardım etmek gerekir mi? Ve bu konuda sorun yaşayanlar için ya da yardımda bulunmak isteyen insanlar varsa ne söylemek istersiniz son olarak?
1: Yani işte yardım eden, yani bunu gururlanmak için değil, hı hı. aslında Rab'den aldığı bir bereketi insan kardeşlerine faydalı olmak için yapıyor. Yani öyle yapması lazım. Ve herkese yardım edebiliriz diye düşünüyorum. Yani hı hı. bu şekilde olmalı. Gizli de olması önemli. Yani buna önem verir. Rencide etmemesi önemli. Hı hı. Alanın da beklentilerini çok yükseltmemesi hı hı. önemli. Sonuçta çalışarak kendi hayatını devam ettirmesi gerekiyor diye anlıyorum kutsal kitaptan.
0: Evet. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Geçilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz.

Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.